hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Eller Viyana Efendi. Viyana Efendi. Ali Süzen yayında. Viyana Efendi. Viyana Efendi.

Eskiler yeniler daima en iyiler tabii ki Viyana FM'de. Müziğin merkezi benim yayın için geçerli değil herhalde. Diğer yayınlarda ya da gün boyunca tabii ki müziğin merkezi ama ben de pek müzik dinlemeniz de mümkün değil. Efendim herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel, çok güzel, musmutlu, besbereketli, süpsüper, kopkolay, müsmükemmel bir haftamız olsun inşallah. Sesimizin ulaştığı herkese başkent Viyana'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün serin ve hafif böyle yağmur çiseliyor. Bir hava hakim, gün içerisinde de yağmur bekleniyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Sesimizin ulaştığı herkese tekrardan günaydınlar, hayırlı sabahlar diyelim ve programımızın startını verelim.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Artezentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. Bovul Kebap Pandorf ve Flörsdorf'ta 2 şubesiyle Viyana'da döner severlere hizmet vermekte. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık Gümrükleme sağ olsunlar cuma günü Pindrinks'in işlemlerini hızlıca hallettiler. Bize sadece alo tamam demek düştü. Başka bir şey yok. Her şeyi hallediyorlar. Sağ olsunlar. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Gürbey Restoran 10. Viyana'da. Kuellenstrasse 100. Günlük 7 çeşit taze çorba, sulu yemekler. Star Risen, Roto Home ve Rotomobil mağazaları. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılar için. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallenstein Strasse.

Maşallah, mesajlarınız yağmur gibi geldi. Gelmeye de devam ediyor. Radyosunu yeni açanlar ya da WhatsApp numaramızı bilmeyenler için hızlıca hatırlatalım. Malum sokakta görüştüğümüz vatandaşlar, tanımayanlar da soruyorlar bazen. Ya işte herkes mesaj atıyor. Biz nasıl atacağız? Nereden atacağız? Hemen hızlıca söyleyelim. +43 660 130 19 79 +43 660 130 19 79 Viyan FM WhatsApp numarası. Telefon rehberinize Viyan FM olarak kaydedin, lazım olur. Bizleri Viyan FM uygulaması üzerinden dinliyorsanız hemen ekranın sol alt köşesinde WhatsApp ikonu var. Tıklıyorsunuz, mesajınızı gönderebiliyorsunuz. Bu kadar hızlı ve seri. Yine bizleri Viyan FM internet sayfasından dinliyorsanız orada da WhatsApp ikonu var. Yine aynı şekilde ikona tıklayarak hızlıca mesajınızı gönderebiliyorsunuz. Başka uygulamalardan dinliyorsanız da numaramızı kaydedin ve mesajınızı gönderin. An itibariyle Viyana'da 15 derece sıcaklık var. Yağışlı dedik, hafiften yağmur çiseliyor. Akşam üzeri yağmur şiddetini daha da arttıracak. Özellikle saat 18'den sonra, bilginiz olsun. An itibariyle hava güzel ama dediğim gibi yağmurlu. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın eğer evden çıkmadıysanız. Yarın da yine aynı şekilde yağmur bekleniyor. Bu hafta genel itibariyle yağmurlu geçecek. Hafta sonunda dahil sıcaklıklar da ortalama gün içerisinde 15 ile 20 derece arasında değişecek. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olayım.

Yeni haftaya kocaman günaydınlar herkese, hayırlı işler tabii ki bana da demiş. Yıldız Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir haftanız olsun. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir hafta diliyorum. Emrah günaydınlar kardeşim, iyi haftalar kıymetli abim diyor. Eyvallah, işin gücün rast gelsin. Hemen sesimize bir ayar verelim. Pindrinks içip geliyorum ben.

Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gününüz olsun. Süleyman günaydınlar, Süleyman. Güzel bir haftan olsun kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Kolaylıklar diliyorum. Mehmet günaydınlar. Bugün erkencisin maşallah. 22. Viyana Mehmet. Abi diyor, Rotomobil'in filmini izledim, reklam filmini. Çok güzel olmuş diyor. O daha fragmandı ya. Film daha yayınlanmadı. 1,5 dakikalık bir reklam filmi Rotomobil. Önümüzdeki günlerde yayında olacak. Biz de oynadık o reklam filminde. Bakalım, umarım beğenirsiniz. Çok güzel olmuş diyor, kısa film tadında. Süper oyunculuk, tebrik ediyorum. Eyvallah, sağ olasın.

Davut günaydınlar. Ali Bey iyi yayınlar. Güzel bir hafta diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Davut'un da maşallah var. Sistemi kaptı. Güp güzel musmutlu bir haftan olsun. Buraya kadar olan mesajlar benim telefonuma 06.59'da düştü. Hemen 5 taneyi ayıralım bakalım bugün en hızlı mesajları kimler gönderdi. İki, dört, beş ayırdık. Aleykümselam Raşit. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Allah kolaylık versin diyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin senin de Raşit. Suat günaydınlar kardeşim. Hayırlı haftalar diliyorum. Kemal Ünal günaydınlar. Abim iyi haftalar herkese. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Tamer günaydınlar. Ne oldu? Bitti mi İspanya tatili Tamer? Ben de diyor hoş geldin. Mutlu haftalar. Sesindeyiz. Kolay gelsin. Eyvallah Tamer. İşin gücün rast gelsin senin de. Hasan abi günaydın. Hayırlı sabahlar. Haftanın ilk iş gününden herkese sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum. Tüm Viyan FM ailesine, ekibine de kolaylıklar diliyor. Eyvallah abi. İşin gücün rast gelsin. Ersin abi günaydınlar. Herkese bol kazançlı bir hafta olsun inşallah diyor. Eyvallah Ersin abi. İstanbul Ersin abi. Onur günaydınlar kardeşim. Herkese güzel haftalar diliyorum. Güzel bir günün olsun abi diyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin senin. Kolaylıklar diliyorum Onur. Tuğrul günaydınlar kardeşim. Abilerim ablalarım günaydınlar. Herkese hayırlı işler, bereketli bol kazançlar dilerim diyor. Eyvallah sağ olasın Tuğrul. Nuray abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Eyvallah abla hoş geldin, güzel bir haftan olsun. Perihan Hanım günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Tuncay günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar diliyor. Pandorflu Tuncay, eyvallah sağ olasın. Dilek Hanım günaydınlar. Herkese iyi, güzel, sağlıklı bir hafta başlangıcı olsun. İyi yayınlar diliyorum. Vels'ten sevgiler, selamlar. Çok teşekkürler Dilek Hanım. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Firdevs Hanım günaydınlar. Yeni bir hafta, tazelenen umutlar. Tertemiz bir sayfa, her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkürler, günaydınlar, hayırlı sabahlar. İbrahim günaydın kardeşim, hoş geldin. Havva Hanım günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Havva Hanım da erkenci, kaptı sistemi, güzel. Aynur Hanım günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Ramazan günaydınlar kardeşim. Aleykümselam Ramazan Yıldız. Ekol Elektroteknik arkadaşlarla birlikte dinliyoruz diyor. Eyvallah. Güzel bir gününüz olsun. Allah kolaylık versin Ramazan. Oradaki bütün arkadaşlara da selamlar. Tülay Hanım günaydınlar. Musmutlu sabahlar. Hayırlı, neşeli yeni bir haftamız olsun. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz 21. bir yandan Tülay Hanım'a. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, bol bereketli bir gün olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum Ayten Hanım. Bir mukabele, güzel bir haftan olsun. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar, bol bereketli günler diliyorum herkese diyor. Mahmut eyvallah, hoş geldin. Günün ve haftan güzel olsun. Biraz toparladık mesajları. Bu arada hemen şu hatırlatmayı da yapalım arkadaşlar. Tabii futbolu seven aramızda çok var. Galatasaray'ın şampiyonluğunu da buradan tebrik ediyoruz. Tüm Galatasaraylı arkadaşlara da hayırlı olsun. Hafta sonu şampiyonluğunu ilan etti Galatasaray. Ama futbol muhabbeti yok biliyorsunuz. Öyle üstün körü geçiyoruz. Tebrik ediyoruz, geçiyoruz. Oo Hasan Erdoğan günaydınlar. Neredesin kardeşim sen ya? Hayırlı işlerin olsun. Bütün taksici esnafımıza bereketli bol kazançlar diliyorum. Nesin Hanım günaydınlar. Güpgüzel musmutlu bir haftan olsun. Hoş geldin. Emrah günaydınlar Emrah. Cumartesi günü Emrah'la görüştük ya. Çok yoğun çalışıyor. Mega 23. Mega süpermarket. Müdürümüz Emrah.
Vallahi Emrah canla başla çalışıyordu, yoğundu işlerde. Allah kolaylık versin. Güzel bir günün ve haftan olsun Emrah. Sayılı gün çabuk geçiyor tabii ki diyor. Döndük kürkçü dükkanına. Sağlık olsun be Tamer. Bu işler böyle. Gidenin işi dönmek. Sayılı gün dediğin nedir? İnsanoğlu kuş misali. Bir bakmışsın orada, bir bakmışsın burada. Yanımda bir Yasin abim var. Bu işi ben de yaparım diyor. Ben de 5 dakika dedim yap. Yasin gel buyur. 5 dakika yaptıralım sana. Ya. Bir dene bakalım nasıl oluyor. Benim meslekte gözü olan çok var ha. Herkes ben yaparım bu işi diyor. Ne yapalım, bir kurs mu açalım?

Kaçak bulundu abi diyor. Sana diyor selamı var çokça diyor. Ve aleyküm selam Resul Karakartal. Yok ya adam niye kaçak olsun? Bana hafta sonu haber gönderdi. Daha gireceğiz onu bir de. Resul ve Raşit. Güzel bir haftanız olsun. Kolay gelsin gençler. Kader Hanım günaydınlar. Ali Bey ve Viyana FM dinleyenlerine selamlar olsun. Herkesin de güzel bir haftası olsun diyor Kader Hanım. Hoş geldi, sefalar getirdi. Güpgüzel, musmutlu bir hafta diliyoruz. Vels bugün süper, maşallah. Ali Demir günaydınlar. Hayırlı sabahlar adaşım. Herkes hayırlı işler. Eyvallah, sağ olasın abi. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Bekem Süpermarket, Praga Strasse'de. Hayırlı işler diliyoruz. Seyfi abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Seyfi abi, Can Erzincan. Seyfi abi Erzincan'da dinliyor. Normalde Hollanda'da kalıyor. 6 ay Hollanda, 6 ay Erzincan. Tam bir emekli işi, süper. Bizim Cem de yollarda. En son hafta sonu yazıştık Cem'le. Türkiye'ye girdiydi. Anavatandan herkese de selamlarını iletti. Muhtemelen Erzincan'a varmıştır diye düşünüyorum. Seyfi abi senin hemşerin Viyana'dan. Zehra Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Yusuf abi aleyküm selam. Ali kardeşim hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Sana da kolay gelsin. Seviliyorsunuz diyor. Eyvallah Yusuf abi. Yusuf Türel hoş geldin abi. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Her şeyde gönlünce olsun Yusuf abi. Semra Hanım günaydınlar. Herkese bol bereketli bir hafta diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Fadime Hanım günaydınlar. Viyana FM ailesine musmutlu bir gün ve hafta diliyorum. Size de kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyoruz Fadime Hanım'a. Cansu günaydınlar. Hoş geldin. Ben de buradayım abi. Seni dinliyorum diyor. Sağ olasın Cansu. Güzel bir haftan olsun. Kemal olabilir ya. Abi diyor bir anons bile etmedin diyor. Alındın valla diyor. Etmez miyiz Kemal? Aa. Acele yok ya. Sen kaç aylıksın Kemal? Abi her sene geleneksel şampiyon olunca maaş çalardım. Bu sene yok mu diyor. Çalarız ya bir tane. Şampiyon olunca öyle olur. Sıkıntı yok. Şeyma Hanım günaydınlar. Herkese sağlıklı, musmutlu bir hafta diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Senin de haftan ve günün güzel olsun inşallah. Hayırlı sabahlar. Çok güzel bir gün diliyorum herkese. Neslihan Hanım hoş geldin. Senin de güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Abi çalışıyoruz diyor. Şükürler olsun. Çok şükür. Sağlık saat yerindeyse gerisi bir şekilde oluyor Hasan. Kolay gelsin. Bu sıralar taksiciler bir hayli dertli. Taksi sektörü zor durumda. Allah kolaylık versin. İnşallah düzelir. Kemal müdürüm günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir haftan olsun Kemal. Açık göz. Oberösterreich müdürümüz. Sen de çalıştın o arada abi. Vallahi Emrah sorma ya. Abi şimdi herkes çalışıyor. Ben boş boş dikiliyorum. Baktım olacak gibi değil. Biz de İşin ucundan tuttuk. Hatta bir kısmı vardı işim veya bir ağırdı. Dedim ya en iyisi ben onu yapmayayım. Şu kartonları ben çöpe atayım. Abi bir karton 50-60 kilo nasıl bir ağırlıktır öyle ya. Vallahi belimiz ağrıtacağız olmaz. Abi bize hafif işler olacak öyle yorulmayacağız.

Bayram günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar. Aleyküm selam. Keyifli yayınlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, sorunsuz bir hafta olsun. İnşallah sorunsuz bir hafta olsun. Bayram, o arkadaşın durumu nedir en son? Var mı bir gelişme bu arada? Aşık

Bugün top 5 listemizin 5 numarasında Yasin var. Yasin Tekbaş. Yasin günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Hayırlı işleriniz olsun Flortek. Dört numarada bugün Emine abla var. Emine Erdatlı. Alo abi günaydın, iyi yayınlar. Güzel bir hafta diliyorum herkese diyor. Sağ olasın abla, hoş geldin. Senin işin gücün rast gelsin Emine abla. Üç numarada Dündar var bugün. Günaydın herkese. Günaydınlar Dündar. Dündar da çözdü bu işi. Hem Yasin çözdü hem Dündar çözdü. Son bir haftadır vallahi maşallah hep top 5'te. Hayırdır gençler siz? Ne oluyor? İki numarada bugün top 5 listemizin 2 numarasında Murat Erdatlı var. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah abi, Şingücün rast gelsin. Murat abi Kur'da, Batışıl'da. Perşembe günü Salzburg'daydık. Murat abiyle takıldık 2-3 saat ya. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Haydar var. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalarımız olsun. Eyvallah kardeşim, hoş geldin Haydar. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. İşin gücünde rast gelsin. Haydar haftalar sonra top 5'te 1 numarada yer aldı. Burhan günaydınlar. Burhan hoş geldin kardeşim. Güzel bir haftan olsun. Hayırlı işlerin olsun. Kolaylıklar diliyorum. Magic Sisu var. Söyleyemiyorum Burhan ya. Hep aynı mesele. Dilim dönmüyor. İnşallah doğru söylemişimdir. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. 11. Viyana'da Kaiser Eberstorf'ta. İsmail Koçer günaydınlar kardeşim. Ali Baba hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Eyvallah İsmail'im, işin gücün rast gelsin. Güzel bir haftan olsun. Aydın Barut aleyküm selam abi, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Eyvallah Aydın abi. İstanbul Ümraniye Pop Pet Shop. Merve Hanım günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey, herkese musmutlu bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Günün ve haftan güzel olsun inşallah. Hafta sonu okeydi, pişti, yenildi diyor, ancak 5. oldu. Ya onca yenilgiye rağmen 5. oluyorsa büyük başarı Dündar. Hem okeydi hem pişti de. Murat abi diyor iyi direndi. Murat Erdatlı tecrübe, adamda yılların tecrübesi var ya. Vay be, soluksuz 25 dakikadır mesaj okuyorum ha. Radyosunu yeni açanlar, yeni yeni sesimize kulak verenler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Viyana FM'desiniz, Ali Süzen'i dinlemektesiniz. Harbi harbi beni dinliyorsunuz, şarkı dinlemiyorsunuz, başka bir şey yok. Güzel konular var bugün. Birazdan bu şarkının ardından yol durumuna bakacağız. Yol durumunun ardından tüm Galatasaraylı arkadaşlar için güzel bir eser çalacağız. Bunlar klasikler. Yok ben de bir tane işte Beşiktaş için istiyorum, Fenerbahçe için istiyorum. Yok arkadaşlar, şampiyon kim olduysa 12'ni çalacağız. Aşkın olayım çalacağız. Ahmet Yakup Duman günaydınlar kardeşim, hayırlı bereketli bir haftamız olsun. İyi yayınlar abim. Eyvallah kardeşim, güpgüzel musmutlu bir haftan olsun. Süleyman Şimşek VIP Turizm. Süleyman hoş geldin, güzel bir haftan olsun kardeşim. Elis ve Elias Guten Morgen günaydınlar gençler. Allah zihin açıklığı versin. Günaydın abi, herkese güzel bir hafta diliyorum. Keyifli yayınlar. Naide geldi, hoş geldi. Güpgüzel musmutlu bir haftan olsun Naide.

0: yollarım. Onur ve Dündar Haydar'ı tebrik ediyorlar. Koyu belimi eline bakıp gözüne son bir kere canını canıma sıkıca saramadım ya. Dündar diyor ki Murat abi iyi oynuyor, Allah var ama diyor ortisi diyor boş teneke diyor. Vakit. Tıngır diyor ama ses yok. Dündar bak. Nasıldı seli gider kumu kalır. Biz kalırız baş başa diyorlar ya. Yayın biter baş başa kalırsınız patronunla ona göre. Haydar da Galatasaraylı arkadaşları tebrik ediyorum diyor. Eyvallah Haydar. Şampiyon takımın şampiyon taraftarı.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunuyor. Haftanın ilk iş gününde Viyana trafiği bir hayli yoğun arkadaşlar. Süddostan Gente'den başlayalım. Kagran'dan Favoriten istikametine doğru trafik yoğunluğu Geber ve Park Stadlo'dan başlıyor. Ta ki bugün nereye kadar? Ya neredeyse lunch traseye kadar trafik yoğunluğu var. Bir hayli yoğun Süddostan Gente Favoriten istikametine doğru. Aynı şekilde Fethiye Kreis'ten itibaren yoğun ve akıcı bir trafik var. Kagran Genzendorf istikametine doğru. A23 her iki yönde yoğun diyebiliriz arkadaşlar. Havaalanı yolu A4 Viyana istikametine doğru çok yoğun bir trafik var. Mansfeld'den başlıyor trafik yoğunluğu. S1 yol ayrımından itibaren bir hayli kalabalıklaşıyor. Havaalanı istikameti açık, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. S1 Viyana çevre yoluna da bir göz atalım. Hazır oralardayken gözümüz bir hayli yoğun. Vözendorf istikametine doğru S1 yoğun arkadaşlar. Yoğunluk nereden başlıyor? Rannersdorf'tan başlıyor. Ta ki İnzersdorf'a kadar neredeyse. Bir hayli yoğun. Havaalanı yolu S1'de açık, herhangi bir sıkıntı görülmüyor. A23'ün geri kalan kısmı açık ama A2 bir hayli yoğun. A2 nereden başlıyor? Traiskirchen'den başlıyor. Vözendorf Köprülü Kavşağı'na kadar yani baya baya yoğun arkadaşlar. A2'yi kullananlar dikkatli olsunlar. Özellikle Viyana istikameti çok yoğun. Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Altmannsdorf Strasse yoğun. Breitenfurter Strasse yoğun. Landstrasse otoban çıkışı yoğun. Landstrasse Gürtel yoğun. Metzlensdorf Platz yoğun. Trieste Strasse yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Nussdorf Gürtel her iki yönde yoğun. Weringia Gürtel yoğun. Kaza olmuş bu arada Nussdorf Gürtel'de. Bilginiz olsun. A22 Nordbrücke bir hayli yoğun. Bağlantı yolları da aynı derecede yoğunluk devam ediyor. A22 Kaisermühlen tünelinin içinden itibaren yoğunluk başlıyor. An itibariyle Viyana geneli bir hayli yoğun arkadaşlar. Yola çıkmadan yol durumuna mutlaka bir göz atın, bir bakın. Öyle yola çıkın. B17'deki yoğunluğu da söyleyelim. Bilginiz olsun. Yolunuz her daim açık olsun. Navigasyon kullanmanızı ve yol durumuna sürekli bakmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Viyana FM olarak hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

Bu arada ilk kez sabah Pindirinks'in Ert Beyaz'ını içtim. Vallahi iyi gidiyor sabah sabah. Hep hibiskus içiyordum sabahları. Bugün bir değiştireyim dedim. Çok da iyi gitti.

söylerim. Ne kadar da sevmesem çevremde Galatasaraylı arkadaş çok diyor. Süleymanları özellikle tebrik ediyorum. Süleymanlara. Kaç tane Süleyman var ya? İki tane var benim bildiğim. Kemal de Haydar abi tebrikler diyor, günün birincisi. Haydar ne istiyorsun sen? Onu da çalalım. Dünyanın çoğu gibi şeytan galip geldi diyor. Adam oyun masasına oturdu. Moğollarda biri var ya diyor, Noya'nın yanında elinde def olan gam emici. Oradan oraya zıplayan. Dündar aynıydı diyor. Karşısına da bir dazda kaldı. Dazlak mı? Murat abi, yani deplasmana gitmişsin, seni orada var ya. Evire çevire yenmiş adamlar. Süleyman Şimşek de diyor, Haydar abimi tebrik ediyorum. Büyük yürekli, derin Galatasaraylı abim diyor. Tam bir gizli aslandır diyor. Bir aslan mı yatıyor Haydar'ın içinde? Raşit, futbol yok Raşit. Cihat, günaydınlar, hayırlı sabahlar, bereketli yayınlar, güzel bir hafta diliyorum. Tebriklerin içinde teşekkürler diyor. Eyvallah Cihat'ım, güzel, musmutlu bir haftan olsun. Emrah, eyvallah kardeşim. Biliyorsunuz bu şarkı Icardi ile anılır olmuştu. Icardi sezon sonu, yani Galatasaray'dan ayrılıyor. Önümüzdeki hafta son maç olacak büyük ihtimalle. Şarkı güzel abi ya, çok da güzel. Tekrardan tüm Galatasaraylı arkadaşları ve Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Süper Lig'de mutlu sona ulaşan sarı kırmızılar oldu.

Çerezlik bir soruyla bugünkü konularımıza başlayalım. Basit, çok basit. Şaka yapmadan önce duyulan ses nedir? Şaka yapmadan önce duyulan ses nedir arkadaşlar? Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Bekliyoruz.

Bir tane daha var bunu cevapladıktan sonra. Sonra da ciddi bir konuya gireceğiz. Şaka yapmadan önce duyulan ses nedir?

Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Haftanın ilk gününden herkese günaydınlar. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Haydar kardeşime tebrikler diyor. Eyvallah, bayram. Valla ilk iki cevap hemen doğru. Süleyman ve Dündar. Ya Dündar bu işlerin profesörü. Uzmanlık alanı. Boş soruları cevaplamak. Ya Dündar. Abi adam soruyu sorar sormaz hemen cevabı yapıştırıyor. Yok böyle bir şey. Ben buralardan gideceğim. Kendime bir yol. Süleyman da Haydar kardeşimi tebrik ederim diyor. Süleyman Baş. Haydar, nedir senin bu Süleymanlardan çektiğin ya? Bu arada diyor, ben H.A. yazdım diyor. Haydar yazmadım lütfen diyor. Ben anladım onu, Haydar yazdığını. Süleyman. Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar diliyorum sana ve tüm çalışanlara. Şenol günaydınlar, hayırlı sabahlar. Cumartesi günü Şenol'un önünden geçmişim de Şenol'u görmemişim. Niye? Telefonla oynuyordun. Araba sürerken telefonla oynamak. Yok canım, yapar mıyım hiç öyle şey ya? Şenol da diyor ki Trabzonspor'umu canı gönülden tebrik ediyorum diyor. Eyvallah. Kısıtlı imkanlarla çok güzel iş çıkardı Trabzonspor. Ben, hiçbir iddiası olmamasına rağmen şampiyonluk potasına bile girdi. Gerçekten güzel iş çıkardı. Tebrik ediyoruz Trabzonspor'da. Nihat'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Nihat Şeker. Valla Nihat'ı arayacağız. Bir hafta oldu, hala arayacağız Nihat. Nihat bugün okul günü değil mi? Bugün okul, yarın öğlene kadar okul. Perşembe okul. Baktık artık olmuyor. Nihat'ın yanına gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Nihat Şeker güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun kardeşim. Her şeyde gönlünce olsun inşallah. Best Bike Praga Strasse 26. Hayırlı işler. Erikler çarşamba. Oo tamam. Bunu okumasaydım iyiydi. Eriye çok talip çıkar. Çok Murat Erdatlı, sen kopya mı çektin? Hayırdır? Dündar kopya falan mı verdi sana? Yüksek ses olabilir mi? Yok. Yüksek ses değil. Uğultu sesi, uğultu ses de değil. Ş harfi, Ş harfi de değil. Sen benimsin. Şaka yapmadan önce duyulan ses.

0: sularda.
1: Herhalde zor oldu ya. Valla pek öyle bilen çıkmadı. Muzaffer abi günaydınlar, güzel bir haftan olsun. Muzaffer abi, Aren, Azat, Guten Morgen gençler, günaydın. İyi dersleriniz olsun. Haydar Bey, senin yerine ben istek yapabilir miyim diyor. Angaralı Turgut falan istesem diyor. Raşit, vallahi senin isteklerin çok enteresan ya. Akif'in programında denk geliyorum. Abi adam Ciguli falan filan istiyor ya. Yorum yapmayacağım.

Murat Erdat diyor ki, niye diyor, bilince kopya mı oluyor diyor. Bilmemem mi gerekiyor diyor. Aa, Murat abi. Çok zor sorduk ya. Normalde bilmemen gerekiyor Murat abi. Vallahi bilmemen gerekiyor abi. Olmasın bir daha.

Allah Allah diyor, kıkırdama sesi diyor. Yok, kıkırdama ses de değil. Şakadan önce gelen ses diyor. Şukadır diyor. Çok yaklaştın.

Hayırdır Yakup Ahmet? Yakup Ahmet Duman nerede şampiyon oldu ya? Tekrardan kardeşimi de tebrik ediyorum diyor. Şampiyon toprağım benim. Hayırdır inşallah Süleyman? Sen ne zamandan beri Samsunlu oldun ya? Ahmet Yakup Duman Samsunlu. Sen Tohatlı mısın, Yozgatlı mısın onu da bilemiyoruz ya. Hangi ara Samsun'a gittin? Bence gülmek olabilir diyor şakadan önce. Ufaktan ha ha falan. Bak. Bakın arkadaşlar, cevap sorunun içinde gizli, tamam mı? Soruyu sorarken cevabını veriyorum aslında. Şakadan önce duyulan ses. Biraz böyle aldatmaca bir soru.

Bak Mahmut da çözdü olayı. Hemen doğru cevabı verdi. Haydar da çözdü olayı. Günaydın başkan, iyi yayınlar, iyi bir hafta diliyorum. Eyvallah Nedim Soylu, hoş geldin. Güzel, musmutlu bir haftan olsun. Bayram, bir harf fazla. Sondan bir harf silmen lazım. Süleyman da doğru cevap verdi. Geçme.

Vay. Bizim Ahmet koyu mu ya? O kadar mı? O derece mi? Emrah da olayı çözdü. Bayram olayı çözdü. Nesrin Hanım olayı çözdü. Cevap sorunun içinde gizli dedik arkadaşlar.

Dündar görmemişim burayı. Murat abi Viyana'dan badisiyle gelecek diyor. Ya bir saniye, bu Murat abi Viyana'dan Bad Ischl'a gidecek, oradan Amstetten'e gelecek. Benim üstüme oyun bırakacak. Yok ya diyor, dua etsin, geç gittik, 6-0 bitti, erken gitseydik sen düşün diyor. Oo Dündar, 6-0 falan filan. Bad Ischl. Murat abi sen Viyana'dan Bad'ini al da git bir dahakinde ya. Madem Ortin'de iş yok. Ya Dündar sizinki de iş mi? Adamı Bad Ischl'dan getiriyorsunuz, Zinz'den alıyorsunuz, Amstetten de oyunu oturtturuyorsunuz. Sonra bir güzel abi yeniyorsunuz, tokatlıyorsunuz, geri gönderiyorsunuz. Yok böyle bir şey ya. Ayıp ya. Resulüm günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Viyana FM ailesi, eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun Resul, kolay gelsin. Gül değil, Aziz Başkan olayı çözdü, doğru cevabı verdi. Hadi bir ipucu daha vereyim, bir tane daha gelsin bak bak. Bunu da artık bilemezseniz ben ne yapayım ya. Süleyman aklımdaydı da dedim o kadar da ipucu vermeyeyim, vereyim artık. Bu şarkının ardından bilemeyeni dövüyoruz.

Daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım? Yok yok, o kadar da değil ya. Erko Frizör Bedaf'tan günün birincisi Haydar Bey'e sınırsız hediye, açık büfe diyor. Oo Erko. Yancı kabul ediyor musunuz Aziz Başkan? Yancı lazımsa geleyim. Dördüncü. Şakşuka değil arkadaşlar. Ama şukasız şak olabilir. Şak adan önce duyulan ses. Şak. Şakadan önce duyulan ses. Bunu da söylemiş olalım. Bir sonraki konumuza hızlıca geçelim. Ben daha ne yapayım? Bütün ipuçlarını verdim ya. Bak, çok aldatmaca bir soru. Ama herkesin evinde var, iş yerinde var. Hatta arabalarınızda dahi olduğunu düşünüyorum. Hatta bazıları cebinde bile taşıyor, o derece. Herkeste var bu, tamam mı? Konuşmadan vaatte bulunan en iddialı eşya hangisidir? Bak, konuşmuyor ama vaatte bulunuyor. Bir eşya düşünün, sesi soluğu çıkmıyor. Ama bir ismi var ki çok iddialı. Ya mesela masa değil. Niye? E masanın bir iddiası yok. Adı üstünde masa. İşte kazma. Yani kazma, hatta diyor ki yapma bu işi. Yani kazma. Sandalye değil. Koltuk değil. Yani ama öyle bir eşya ismi arıyoruz ki konuşmasına gerek yok. Çok iddialı bir iş var. Hani o işi yapacağını söylüyor. Ben diyor yaparım bunu diyor ya. Herkesin evinde var bakın. Herkesin evinde var. Ne ki bu?

Bilen bir kişiye hediye vereceğim. Haydar'ım sen ne istiyorsan onu çalarız be. Müslüm Baba yorumları var Semih Çenk'in. Onlardan birini çalalım mı? Herkesin evinde var. Herkesin neredeyse iş yerinde de vardır. Hatta arabalarda bile olduğunu düşünüyorum. Hatta bazılarınız cebinde bile taşıyor. Öyle bir şey ki bu. Bir ürün arkadaşlar bu, tamam mı? Bir ürün. Hani böyle kaşık, masa, koltuk, işte bıçak, anahtarlık. Bunun gibi bir şey ya. Çok iddialı. Konuşamıyor ama öyle bir vaatte bulunuyor ki, vaat evet ya ben tamam diyorsunuz, tamam. Bunun ismini duyunca yapar bu işi. Hediye vereceğim. Bir kişiye Roto Home'dan hediye vereceğim. Hadi bakalım. Çok iddialı bu konuda. Hadi bakalım. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir hafta olmasını dilerim diyor. Eyvallah Gürcan abi, hoş geldin. Gürcan abi bugün geç kaldı biraz. Kahvesi, teras, standardı. Gürcan abi niye geç kaldı? Zuhal abla geldi ya, o yüzden geç kaldı. Normalde Gürcan abi saat 7 çeyrek buralarda olurdu. Saat 8 oldu anca geldi ya. Arkadaşlar öyle bir şey ki, öyle bir ismi var ki, çok iddialı ya, öyle böyle değil.

Peçete değil, telefon değil, çakmak değil, ayna değil. Eşim diyor. Yok canım. Oraya nereden bağladın ya? Tülay Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Elit Tülay. Peçete. Abi peçete ismi nasıl iddialı bir isim, düşünüyorum şimdi. Peçete. Çete. Peçete. Telefon. Telefonun ismi nasıl iddialı, düşünüyorum şimdi. Telefon. Telefon. Unutmam asla. Oradan da bir şey çıkmadı. Çakmak. Yani çakmak iddialı bir isim değil ya. Çok çakmak yazan var. Bakın arkadaşlar, isim kendisini ele veriyor. Mesela bizim bir arkadaş var, muhasebeci. Soy ismi Bilir. İsmail Bilir. Kim bilir? İsmail Bilir. Ya da başka bir muhasebeci abimiz var, tanıdığımız, hepiniz tanırsınız. Adam işiyle soy ismi o kadar uyumlu ki, Hakan Dolar. Bak, Hakan Dolar. Abi dolar yani. Muhasebeyle direkt uyumlu bir soy isim. Ayna. Ayna ayna söyle bana. Yok, ayna da değil. İsim çok iddialı. Ümit günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun Ümit. Anahtar da değil, saat de değil. Anahtar. Hiç iddialı bir isim değil anahtar. Bir tane doğru cevap geldi. İki tane doğru cevap geldi. Üç tane doğru cevap geldi. Dört tane doğru... Şu an dört tane doğru cevap var. Gülersin öyle Gürcan abi, gülersin. Hayırlı sabahlar Ali abi, herkese güzel bir hafta diliyor. Faruk geldi, Faruk Atar. Hoş geldin, güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. Faruk da soy ismini veriyor. Futbol oynarken abi, adam atıyor, sürekli goller atıyor. Kafayla, bacakla, dizle, röveşata. Yani normal kale bomboş, adam illa röveşata atacak, düz gol atmayacak. Soy ismi Atar ya. Şimdi Atar bir de sallama anlamında var. Faruk, bir muhabbet ortamı yapalım da bir salla bakalım ya. Faruk iyi atıyor diyelim yani. Soy isminin hakkını veriyor. Faruk Atar. Oo, Aziz Başkan sen de sallamışsın ha. Para, cüzdan, telefon. Oo. Aziz Başkan tutturdun ama ya. Tırnak makası. Yok, tırnak makası da değil. İsmi iddialı arkadaşlar, çok iddialı. Bak örnekleri de veriyorum size. Anahtar değil, para değil. Çok anahtar. Bakın çakmak, anahtar, çok gelen cevaplar ama değil. Para hiç değil. Ali Ateş günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin Ali Ateş. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. Para değil. Bahar Hanım günaydınlar. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu. Kop kolay bir haftan olsun. Geçmişin her yerindeyim. Bir sal gideyim. Kapı değil. Yavaş, yavaş. Saklama kabı değil. Kaynana hiç değil, tesbih değil. Kaynana ne alaka ya? Adı çok mu iddialı? Kaynana, kaynana. Yok ya. Yerimi bileyim, çektim kendi başıma. Saklama kabı. Bakın kazma diye isim bulmuşlar. Biliyorsunuz kazmayı herkes biliyor. Kazma. Aslında emir kipi var orada. Kazma diyor. Yapma bu işi diyor. Ama işte isim vermişler öyle. Fatih Can günaydınlar. Abim iyi yayınlar, saygılar. Eyvallah Fatih Can, hoş geldin. Villa Corso 1. Viyana. Fatih bugün izinli misin?
Para değil, para cevabı sıkça geliyor. Çakmak çok sık geliyor. Yok, para değil, cüzdan değil. Hoba! Saat değil, parfüm değil, çakmak değil. Oo, bir doğru cevap ve resimli doğru cevap gönderdi. Yok böyle bir şey. Dedim ki arabada bile bulunuyor dedim. Arabada resmini çekip gönderdi. Kimin olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü kopya çekerler ondan. Naide de doğru cevap verdi. Hadi söyleyeyim, Naide. Uygulamalı doğru cevap verdi ya. Arabada gidiyor, resmi çekip göndermiş. Cevap bu diyor. Tuğrul da doğru cevabı verdi. Haydar doğru cevabı verdi. Aziz Başkan doğru cevabı verdi. Dündar hayırdır, bilemedin. Kazan, yok kazan değil. Cüzdan değil. Günaydınlar ve iyi yayınlar. Kolay gelsin. Bartın Nibo, Topram, Guten Morgen, günaydın. Güzel bir haftan olsun. Hayırlı işlerin olsun. İkide başlayacaksın. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Güzel bir günün olsun. Yok değil. Çakmak cevabı o kadar çok geliyor ki ama çakmak değil arkadaşlar cevap. Gülşen Hanım geldi. Günaydınlar. Hepimize güzel bir gün diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. Hayırdır Gülşen Hanım? Geç kalıyorsun ya.

cezve hepsi var diyor, taşıyorum. Sen karavanla mı dolaşıyorsun? Ne yapıyorsun Nayda? Abi diyor bitiyor, versen diyor. Ne olabilir bu diyor. Arkadaşlar Pindrinks'in kapağını açarken kullanmıyorsunuz bunu kesinlikle. Hadi tüyo vereyim size, ipucu vereyim. Pindrinks'lerin kapağını açarken kullanmıyorsunuz. Öyle bir şey. Bu öyle bir eşya ki, sorumuz, günün konusu bu. Öyle bir eşya ki ismi çok iddialı. Yani onu gördüğünüz zaman, tamam mı? Evet, bu işi yapar diyorsunuz ya. Öyle bir eşya. Her evde bulunuyor. Her iş yerinde bulunuyor. Hatta arabalarda ve anahtarlığınızda dahi bulunabiliyor. Artık küçülttüler. Onların da küçük versiyonları var. Hatta bazı çakmakların üstünde dahi var. Daha ne diyeyim? Hatta kimisi yani kullanmıyor o aleti, cihazı kullanmıyor aleti. Dişiyle yapıyor o işi. Dişiyle açıyor kafa. Daha ne diyeyim ya, söyledim ya. Dişiyle açıyor, dişiyle bak. Gerek yok ona diyor. Şimdi Pindrinks'in kapağını çevirerek açıyorsunuz. Kullanmanıza gerek yok.

Bak Süleyman da arabasında taşıyor. Abi yeter abi yeter diyor. Vallahi her şeyi söyledim Ramazan. Daha ne diyeyim ya? Daha ne yapayım ben ya? Şeytan diyor. Her kapıyı aç.

Ya siz bilin diye her şeyi söylüyorum ya. Benim evde yok diyor. Çakmakla yapıyoruz işte. O değilmiş. Yok ya, ben çakmakla açamıyorum. Kimisi çatalla matalla yapıyor. Maşallah, herkes bildi. Tamer, Gonca Hanım, Merve Hanım, Süleyman, Ali Ateş, Bayram, Murat abi, Erdatlı, Elit Dülay, Dündar. Yok, bilgisayar da değil. Aynen. Yıldız Hanım doğru. Suat da bildi. Kapak açacağı, şişe açacağı. Açacak arkadaşlar. Doğru cevap açacak. Tamam iş. O iş bende abi diyor. Kapak açacağı. Pindrix'lerde mesela açacağı ihtiyacınız yok arkadaşlar. Çeviriyorsunuz, açıyorsunuz. Tık diye bir ses geliyor. Açılmış oluyor. Tık. Açacak. Bakın isme bakar mısınız? İsmi açacak. Yani onu gördüğünüz zaman, tamam mı? Çok iddialı ismi. Evet, bu kapağı açar diyorsunuz. Bu işi yapar. Öyle iddialı, açacak. Başka çaresi yok, açacak. Abi diyor, belki inanmayacaksın ama ne evimde, ne arabamda, ne iş yerinde hiçbir şekilde o aleti bulundurmuyorum ya diyor. Faruk, nasıl yapıyorsun o işi? Çakmakla mı yapıyorsun? Çakmakla mı, kaşıkla mı açıyorsun, nasıl açıyorsun? Eve soda aldın, gazoz aldın, açman lazım kapağı, nasıl yapacaksın? Faruk atar, Faruk açar.

bilememem normalmiş diyor. Evde yok, arabam da yok zaten diyor. Cebimde hiç taşımam diyor. Allah Allah. Evde yok, araba da yok, cepte taşımıyor. Ya açacaksınız ev mi olur arkadaşlar ya? Neslihan Hanım da doğru cevap verdi. Vay be Perihan Hanım, biz çakmakla yapıyoruz o işi diyor. Gerek yok diyor. Şişe açacağı, eyvallah Bartın İbo. Rıza günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar. Saygılar abi diyor, eyvallah kardeşim. BJK Murat günaydınlar abi, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. Kolay gelsin kardeşim diyor. Eyvallah abim, sağ olasın. Biliyorum abi sen yemin edenlere hiç inanmıyorsun ama vallahi öyle bir içecek gördüğüm zaman almayayım çünkü açacağım yok diyorum. Aa, bu çok iyiydi Faruk. Onu gördüğü zaman almıyorum diyor. Allah'tan Pindrinks öyle yapmadık da Faruk gittiği yerlerde Pindrinks alıyor değil mi? Seni dayanamazsın, bu dünyayı tanıyamazsın. Araba çalışmıyor yine diyor. MTC'yi aradım, onu bekliyorum. Ha, geçmiş olsun. Rıza, valla şu arabadan çektiğin nedir senin ya? Çok geçmiş olsun kardeşim. Ekmek teknesi bir de adamın ya. Dişimle açıyorum diyor. Oo Kemal. Bizim birader de dişiyle açıyor. Bir de nasıl açıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ses ister misin diyor, soruyor. Sesli mi açayım, sessiz mi açayım, patlatarak mı açayım? Abi adam dişiyle o şekil açıyor ya. Yok böyle bir şey. Rota Home'dan hediyeyi kime verdik arkadaşlar? Nahide'ye verdik. Çünkü ilk bilenden ziyade arabasında resim çekti, gönderdi. Doğru cevap bu abi dedi. Rota Home'dan hediyeyi Nahide'ye verdik. Hayırlı uğurlu olsun Nahide. İlk bilen sen olabilir misin? Vallahi bilmiyorum ki, dur bakayım, yok ya sen olamazsın. Ona bakmam lazım Onur da. Ama Nahide'ye verdim hediyeyi. Her türlü Nahide'ye verdim. Bu arada Yasin yazdı. Onur dedi ki hediye kazandın ya Yasin'den. Abi dedi sıkıntı yok dedi. Bak Yasin'in mesajını okuyayım. Cuma günü okuyamadıydık, yetiştiremediydik. Yasin ne yazmış bak. Onur'a diyor hediyeyi Yasin abi versin. Bana kalırsa diyor silikon veririm, kleyba veririm, halı veririm, muşamba veririm. Lazımsa diyor hepsini yollarım, sıkıntı yok diyor. Abi adam yani döşeme işi yapıyor, ne yapacak, ne verecek başka? Kleyba, muşamba, halı, silikon. Yani böyle şeyler var bende diyor, başka bir şey yok diyor. Ya da diyor İvan'ını versin diye İvan atayım. Yok İvan olmaz. Rota'dan hediyeyi alırsın, Yasin verir parasını Rota'ya, öyle olur. Yasin tek baş, teşekkür ediyoruz kardeşim, seviliyorsun, eyvallah. Sıkıntı yok abi diyor, yani veririz diyor, her şeyi veririz diyor. Tüm yollar açık. Hediye ne diyor? Başını duymamışım, sürpriz hediye. Ne çıkarsa bahtına Nahide. Ne çıkarsa bahtına hediyesi. Gözlerimde. Formayı kazanan arkadaşlar geldi, verdim West'ten diyor. Bir arkadaş kimdi diyor Murat abi. Valla Murat abi ismi söylediydim o gün ama. Gözlerim. Kim forma kazandıydı arkadaşlar, el kaldırsın. Bizim evde de açacak yok diyor. Ben her şeyle açıyorum diyor. Dünden. Ya açacaksınız ev mi olur arkadaş ya. Açacağın girmediği ev mi var ya? Günün birincisi Haydar'a armağan ettik bu güzel eseri. Sende kalmış. Çekmece, masa kenarı vesaire olan yerle de açabiliyorum ben. Yeter ki düz sağlam bir yer olsun. Takıyorsun, hafifçe kapağı vuruyorsun. Ne oluyor? Nahide'yi de tebrik ediyor Aynur Hanım. Valla ben de açacağı bulamadığım zamanlar ben de öyle yapıyorum. Düz bir yer buluyorum, kapağın kenarını koyup hafiften bir vuruyorsun, tık açılıveriyor. Benim de sıkça kullandığım bir taktik yani. Kaldırım kenarlarında falan da yapıyorum. Geçtiğimiz yaz memleketten İstanbul'a doğru yoldayız. İşte Karadeniz'in malum virajlı güzel yollarında böyle manzarası süper. Bir taraf deniz, bir taraf orman, ilerliyoruz.
Canım soda istedi. Arabada da vardı. Soğuktu bir de. Abi açacağız sodayı. Açacak yok arabada. Yolun kenarında durdum. Bariyerler var demir biliyorsunuz. Bariyere gittim, sodayı vurdum. Tık kapaklarını açtım. Karşıda da ev varmış yukarıdan. Adam bakıyor, lan ne yapıyor falan bu diye. Son dedim ki ya adama gitsem şunu açar mısın desen, adam bize soda verdi zaten. Raşit el kaldırıyor da, yok Raşit sen değildin o. Ben de kazandım forma diyor. Formayı kazanıp alanlar değil de, geçen hafta kime verdik formayı? Hepsine razıyım abi diyor. Sıkıntı yok. Yanında açacak da yollasın diyor. Yasin canın sağ olsun diyor. Eyvallah kardeşim. Bak görüyor musunuz? Anahtarlığında taşıyor Nedim Başkan. Vallahi helal olsun. Anahtarlıkta açacak taşıyor. Abi diyor, hiç fark etmez, önemli olan kazanmak değil. Maksat biraz muhabbet, biraz da müzik. En önemlisi samimiyet. Birbirimizi tanımadan muhabbet etmek güzel bir şey diyor. Eyvallah Naydın. Allah Allah, Haydar forma alacağım var diyor. Ya her gün BJK Murat abiyle birliktesin. Bana niye yazıyorsun kardeşim? Git Murat abiden iste ya. Hayda. Hayda. Yasin, Yasin tek baş. Oradan Kleyba yolla abi. İki torba Kleyba yolla Onur'a. Yanına bir de açacak. Yok ya, Kleyba ağır olur. Silikon falan yolla sen ya. Evde silikon çekilecek yerler vardır. Viyana FM kupası yok. Viyana FM kupası yaptıracağım, parayla satacağım artık kupaları. Abi kupalara para dayanmıyor ya. Yapacağım kupaları, parayla satacağım arkadaşlar. Ekonomik zorlukları var artık, yapacak bir şey yok. Oo, Murat abi de anahtarlığında taşıyor, hem de Beşiktaşlı. Haydar abi diyor Onur'un hediyesini versin, Yasin'e de iban atsın, yoksa diyor araya gider diyor. Dindar diyor bunu. Nedim Soylu'ya vermiştik formayı ya. Nedim Başkan, sana vermiştik. Pindrinks içenlerden bir kişiye demiştik. Nedim Başkan hemen gönderdi resmi. Yok yok, Nedim Başkan kazandı. Hatırladım, yazmışım burada. Önümde kağıdım var. Hatta Roto Home hediyelerini yazmışım. Star Rise'den hediyelerini yazmışım. Hepsini yazmışım. Öyle, artık yazarak çalışıyoruz.

Sandalye. Sandalye. Sandal mı yiyeceğiz? Sandal yenmez ki ya. Soruyu duymadım ama diyor, tahmini cevap vereyim diyor. Oo, Nuray abla günaydınlar. Vallahi Nuray abla soruyu duymadan cevabı verdi. Süleyman'da da açacağın her türlüsü var maşallah. Bir büyük, büyük boy, küçük boy Süleyman Şimşek.

Fadime Hanım da doğru cevap vermiş arada. Çok mesaj geldi, o yüzden geriye doğru döndüm, bir baktım kim ne cevap vermiş diye. Cumartesiden beri diyor yüzüme bakmıyor diyor. Bakmaz oğlum, adamı 6-0 yenersen ayıp bir şey yaptın ya. Ayıp, çok ayıp. Bir de karşısında misafir gelmiş, misafirle ikisini yenip yenip gönderiyorsun. Hiç misafirperver değilsin Dündar, hiç. Zuhal abla günaydın. Ali abi kolay gelsin. Sana ve dinleyen herkese bol bereketli bir hafta diliyorum. Abla sen Bursa'dayken hayırdır daha erken yayına katılıyordun, daha erken mesaj yazıyordun. Viyana'ya geldin, performans düştü Avusturya'da.

Evet Raşit, orası da bize ait. O değil de abi diyor. Haydar abi nereden bildi yenilecekti? Vallahi bilmiyorum ki. Haydar abine sormak lazım. BCK Murat 12'den önce dükkanı açmaz. Nedim Başkan. Erken açıyor. 12'de açıyor. Abi adamın mesai saatleri öyle yani. Yapacak bir şey yok. Bak mesaj geldi, fördörünkleri kesmişler. Abi niye kesiyorsunuz fördörünkleri ya? Selam Ali abi, günaydın sana ve herkese. Arkadaşım biri diyor çok keyifli bugün. Murat abi oyunda fark atınca Dündar bir ara ağlayacak gibi oldu. Sonra bana göz attı. Oyunu ver anlamında öyle yaptık artık diyor. Pişte de bir tane aldık, onu söylemiyorum artık. Ya tabii üzmemek lazım gençleri, yeni nesli küstürmemek lazım. Yasin. Yasin Tekbaş. Aleyküm selam kardeşim. Güzel bir gün de olsun. Koltuk takımın var mı diyor. Haydar'ım nasılsa Yasin verecek parasını diyor. Yok, koltuk işlerine Haydar bakmıyor. Oraya Kadir abi bakıyor. Yani en büyük en pahalısı nedir? Çaydanlık, yok çaydanlık değil de ne, halı malı herhalde. Pahalı bir şey yok ki, her şey uygun ya. Roto Home'da her şey uygun. Pahalı bir şey yok yani. Bedia günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, güzel bir haftan olsun. Haydar neyi bildi? Haydar sen demişsin bunlar yener yenilir demişsin, onu bilmişsin. Saat farkından dolayı diyor. He, tabii Türkiye'de bir saat ileride saatler. Tabii dinlemesi daha kolay oluyor. Bu hep öyle derler diyor. Derler. Şimdi ciddi bir konuya gireceğiz hızlıca, yoksa yetişmeyecek. Elinizde bir silgi olsaydı hayatınızda ilk kimi silerdiniz? Hadi bakalım. Elinizde bir silgi var. Bir kişiyi silebiliyorsunuz. Kimi silersiniz? Ve neden silersiniz? Size öyle bir imkan verdiler ki al bu silgiyi, hayatından bir kişiyi sil dediler. Kimi silersiniz ve neden silersiniz? İsimsiz okuyacağız.

0: Ali, kupa mupa duydum da. Bak herkes elini cebine atsın. 10 euro 20 euro ben varım. Sıkıntı yok. Konuşmaya gerek yok. Yapalım baba, verelim sana parayı. Sen kupaları yaptır. Ondan sonra gönlünden geldiği zaman veya artık çekiliş mi yaparsın, dağıtır mısın, nasıl olur bilmiyorum. Öyle kupaları dağıt. Nasıl fikir? Bence güzel.
1: Güzel, mantıklı.
0: Böyle oturduğun yerden istemekle olmuyor bu işler. Tabii. Ben destek çıkarım ha, sıkıntı yok bak. BJK Murat, bilmiyorum duyuyor mu radyo mu, benim kız bile diyor ki baba diyor, Murat abi diyor var ya, acayip satıcı diyor, bize diyor nasıl diyor söylüyor diyor, formalar öyle böyle. Adam bize iki tane forma sattı, iyi mi? Sattı, yani satın aldık çocuklara. Ama iyi satış yapıyor ha. Adam işini biliyor.
1: Murat abi uzman ya, BJK Murat. Abi satıcı olmak öyle basit bir meslek değil yani. İsimsiz okuyorum arkadaşlar. Diyor ki abi diyor, net diyor, Raşit'i silerdim. Kim olduğunu söylemeyeceğim tabii. Benim sileceklerime silgi yetmez diyor. Dinamit lazım, dinamit diyor. Ama bir kişiyi silebilirsin ya. Bir kişiye haklılık var. Kontenjanın bir kişi. Yaptığım hatalardan dolayı kendimi silerdim diyor. Aba. Ya diyor, o zaten belliydi, konuşmaya gerek yok diyor Dündar'ın kazancı. Çakal zaten Dündar ya. Çakaldan kaçar mı diyor. Affetmez diyor. Haydar diyor. Oyunun çakalı ya. Süleyman Şimşek'i silerdim diyor. Oo. Oo. İki şeytanı silerdim hayatımdan diyor. Raşit ve Dündar. Ne güzel olurdu diyor. Hayatımızdan iki şeytan çıkmış olurdu. Bir tane silebiliyorsun. Bir tane, iki tane yok öyle. Bir tane. Eşimi silerdim diyor ya. Ne bu diyor. Vır vır vır vır vır vır vır diyor. Aba. Aba. Bu ne ya diyor. Vır vır vır vır vır vır vır diyor. Sileyim de kurtulayım. Oo, Nedim Başkan kaçırdın sen o işi. Bir tane çaldık. Yeter. Futbol muhabbetine karşıyız biliyorsun. Galatasaraylı arkadaşları tebrik ettik. Bir tane de parça çaldık. Yeter. Silgiye yazık diyor. Oo, öyle yok. Bir tane, bir kişiyi silme hakkınız var. Kendimi silerdim diyor. Oo, iki etti. Günaydınlar Gülçin Hanım. Her zamanki gibi çok keyifli bir yayın. Sabah saat 6'dan beri dinliyorum. Ama anca yazabildim, anca fırsat buldum diyor. İstek parça çalmıyorsunuz ama diyor, VNFM parçasını çalarsanız sevinirim. Oo, Gülçin Hanım, VNFM parçasını istersin de çalmaz mıyız ya? Benim sileceğim kişi belli diyor. Kimmiş ki o? Dört sıfırdan 14-4 maç aldık diyor. Yer değiştirdiler, ayak değiştirdiler. Yancıyı kaldırttırdılar ama diyor gene fayda etmedi diyor. Ayak mayak değiştirmişler. Murat abi, Yasin. Onur diyor, hediyesini Rotom'dan alabilir. Ben yazdım Haydar'a. Eyvallah Yasin Tekbaş. O arkadaş kesin beni diyecek diyor, siler ama diyor, ben onun gibi değilim. Ondan daha pisleri de var hayatımda. Yasin var ya. Yani diyorsun ki Dündar gene iyi diyorsun yani. Ha? Hadi yırttın Dündar. %100 diyor, Raşit'i silerdim diyor. %100, vay. 99 bile değil ha. Söylemeyeceğim kim olduğunu. Abi diyor bence herkes kaynanasını silecek o silgiyle diyor. O derece mi ya? Bak hepiniz ileride birer kaynana adaysınız. Yapmayın böyle şeyler. Kaynana kayınpeder. Bakıştı, bir bakıştı, bakış değil. Direkt kendimi silerdim diyor ya. Sebebi ise hiç kimseyle tanışmamış olurdum. Yani hiçbir kötü insanla tanışmamış olurdum diyor. Murat abi de farklı yazmış da ben farklı okuyorum. Kardeş diyor hafta sonu Şenol geldi çocuklarla sağ olsun iki forma aldı o da diyor. Buradan kendisine teşekkür ediyorum diyor Murat, BJK Murat. Bir de diyor Vels'ten diyor arkadaşlar geldi ailesiyle hem hediyelerini aldılar hem de ekstra forma aldılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum diyor. Eyvallah. Kemal Açıkgöz, Nesrin Açıkgöz çocuklarla birlikte Viyana'daydılar. Hediyelerini almışlar hem de alışveriş yapmışlar. Biz de etiketlemişlerdi Viyana FM'i. Çok teşekkür ediyoruz. Murat abiye de, BJK Murat'a da teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Şenol. Şenol söz verdi mi tutuyor. Askıda kupa yapacağım arkadaşlar. Kupaları yaptıracağım askıda kupa. Kim hediye etmek istiyorsa kupayı almayacak, parasını ödeyecek. Ben de hediye edeceğim onlar. Nasıl? Askıda ekmek, askıda kupa. Güzel. Tamam diyor. İki şeytandan biri ise diyor ben diyor Raşit'i silerdim diyor. Son kararım diyor. Abi diyor şimdi seni silmek isteyen olursa buraya yazamayacak diyor. Onu ne öreceğiz diyor. Ha, iyi bakalım hadi beni hayatından silmek isteyen var mı? Yazsın ya sıkıntı yok yazın. Var mı beni hayatından silmek isteyen? Raşit öyle diyor abi seni silmek isteyeni yazamayacak diyor ne öğrecek diyor. Yazsın ya Faruk ne sildin sen Faruk? Hayatımda silecek kimsem yok ama diyor soru şöyle olsaydı diyor çizebilseydiniz deseydin diyor. Çizebilseydiniz eşim derdim diyor. Oo. Eşini mi çizeceksin resmini çizecek Suat. Çizmek derken ama çizmenin de şekilleri var. Eşimi çiziyorum hayatımdan. O da silmek gibi bir şey çizmek. Kibarcası. Ama Suat'ın kastettiği çizmek resim anlamında. Onur diyor eyvallah Yasin teşekkürler kardeşim diyor. Hadi bakalım sürpriz ne hediye çıkacak acaba? Benim günahım bana yeter diyor. Raşit'i silsem yeter diyor. Bendeki şeytanı görseniz diyor Dündar ve Raşit'in elini öpersiniz ayaklarına kapanırsınız diyor. Vay be, vay be. Daha beterleri de varmış bak.

Tamam diyor, Şenol parayı versin yapalım diyor. Eyvallah hacım. Hacım pusuda bekliyor. Ya diyor, beni ne çok seven varmış ya diyor. Hepsi beni siliyor diyor. Vallahi Raşit, herkese nasip olmaz ha bu kadar seven. Raşit'i silmek yetmez. Komple sayfayı yırtıp atmak lazım diyor. Geride hiçbir şey bırakmamak lazım. Raşit, o kadar çok seviliyorsun ki bak. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Sayfayı da yırtıp atıyorlar ha. Vay be, kadroyu görüyor musunuz? Kadro dışarıya çıkmış. Bugün uğrayacağım ya, bir jöle lazım ya. Erko Frizör Bedarf. Böyle güzel bir jöle var, beyaz renkli. Abi sürdüğün zaman taş gibi yapıyor saçları. Bir gram oynamıyor. Bitmiş. Cumartesi uğrayamadım. Bugün uğrayayım da alayım ondan. Valla onu bilemiyorum Yusuf abi ya. Adset Centrum Simmering'le konuşacağız ona göre abi. Kampanya olursa tabii. Çocuk katillerini silerdim diyor. Eyvallah. Hangi birini sileceksin? Onlardan çok var ya maalesef. Hayatınızdan bir kişiyi silmek isteseniz, tanıdığınız bir kişi arkadaşlar. Bunu şekillendirmeyelim, genelleştirmeyelim. Konuyu da dağıttınız vallahi. Her zaman olduğu gibi Hababam sınıfındaki gibi konu monu kalmadı. Bizim istediğimiz cevap başkaydı. Burada şeytanlar, raşitler, dündarlar derken bizim konu yalan oldu. Hayatınızdan bir kişiyi silecek olsanız kimi silersiniz? Ve neden silersiniz?

Bu sorudan sonra bir liste alayım Ali abi diyor. Vallahi liste kabarık hacım. Kendime çok anlatasım var elin adamına. Şaka olduğu için okumadım bile Kemal. Eyvallah Yusuf abi. Buyur gel abi diyor. Saçına bütün jöleler feda olsun. Eyvallah Aziz Başkan. İnşallah uğrayacağım ya. O en güzeli valla. Süper bir jöle. Biz bugüne kadar jöle kullanmıyormuşuz ya. Yanlış jöleyi kullanıyormuşuz.

0: son kez söylüyorum diyor. Şeytanın zararı çok olur. Raşit'i sildi mi yeter diyor. Başka da silmeye gerek yok diyor. Kötü alışkanlıkları olan arkadaşları silerim diyor. Hepsini silemiyorsun ya. Bir kişiyi siliyorsun. Aha diyor, Mahmut Hoca kızdı bize. Vallahi ya. Kızdırıyorsunuz beni arkadaş. Ben kül yutmam. Çok yemin edip yalan söyleyeni silerdim diyor. Silmeniz lazım. Kayınçoyu direkt silerdim diyor. Neden mi diyor? Nefes alması bile sıkıntı diyor. Nefes alması bile sıkıntı. Maşallah diyor başkan, saç var diyor, bizde saç da yok diyor. Nazar etme, ne olur senin de olur, ne diyor söyle. Saçlarımız beyazladı ya, yaşlandık. Ben bu isimsiz cevaplara karşıyım diyor. Kötü yazılan her şey bana patlıyor. İyi yazdığım zaman başkası yazmış oluyor diyor. Murat Erdatlı, niye öyle oluyor ya? Abi ben isimsiz okuyorum yani. Kimin yazdığı belli değil. No name. Top secret. Haydar, dersi kaynattın, cezalısın.
1: Vallahi gereksiz o kadar çok insan var ki. O yüzden hiç başlamadan, silmeden sildim yani. Boş ver. Bir de Şenol diye biri bir şey dedi kardeşim. Duyuyorum da tek kulaklık var. Bu otelin önünde biraz karıştı burada. Yük mük şey var. Tam da dinleyemedim. Onu bana bir açıklık getirirsen, eğer yetişirse cevabımı veririm.
0: Şenol diye birisi bir şey mi dedi? Sen başka. Yok canım. Şenol'a teşekkür etti BJK Murat. En son onu hatırlıyorum.

Şenol şey diyor, bizim hacı Uğur dedi ki, tamam o zaman dedi, biz kupaları yapmaya başlayalım dedi. Biliyorsunuz Uğur hacım, Tülay Hanım, Elite Design var. Hediyelik eşyalar yapıyorlar. Özel eşyalar yapıyorlar. Siz istiyorsunuz, onlar hazırlıyor. Kupa da yapıyorlar. Kupalara baskı da yapıyorlar. Hacım onu dedi. Mesela bu özel günlerde anneler günüdür, babalar günüdür. Gerçi babalar gününü pek sallayan yok ama olsun. Ondan sonra sevgililer gündür vesaire vesaire. Bu tür günlerde eşinize, sevdiğinize, annenize bir şeyler yaptırmak isterseniz, babanıza, hadi onu da katalım. Elite Design'la Uğur Hacım'la ya da Tülay Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Kupanın üstüne ne yazdırmak istiyorsanız onu bile yazıyorlar. Sadece kupa değil tabii, başka şeyler de var detaylı. Artık birçoğunuz tanıyorsunuz. Hem Instagram'dan takip edebilirsiniz, hem Instagram'dan da yazabilirsiniz. Gude Morgen patron, mus mutlu güp güzel bir hafta olsun hepimize. Ispartalı Ayşe geldi, hoş geldi. Hayırdır Ispartalı Ayşe, geç kaldım bugün. Viyan FM parçasını dinleyeceğiz tekrardan. Gülçin Hanım dedi ki, bir çalın da dinleyelim, dinletelim. Dinletelim bakalım, hep birlikte bir dinleyelim tekrardan. Akif'in de emeğine sağlık.

Eskiler yeniler, daima en iyiler. Tabii ki Viyana FM'de internetin olduğu her yerde 7/24 kesintisiz dinleyebiliyorsunuz Viyana FM'i. Akif müdürüme de çok teşekkür ediyorum. Hem sözleri hem de seslendirme yapay zekalı, ona ait. Akif'in sesi var yani şarkıda.

0: Arkadaşlar bu hafta Pindirinks'leri yine hazır edin. Eski resim olmasın ama. Yani yeni aldığınız Pindirinks'lerden ben biliyorum zaten hangisi eski, hangisi yeni. Pindirinks'leri hazır edin, yine hediye vereceğiz. Hediye yağmuruna devam. Hatta şöyle de bir kampanyamız var, hala geçerli, gönderenler de oldu. Gidiyorsunuz marketlerden, fark etmiyor hangisinde olursa olsun Pindirinks alıyorsunuz. Faturasını bana atıyorsunuz. 3 euroya kadar olan kısmını ben ödüyorum. Yani 2 ya da 3 tanesini ben ödemiş oluyorum. Böylece ne olmuş oluyor? Tadına bakmış oluyorsunuz. WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Alın alın gönderin bana, sıkıntı yok. Tadım kampanyası. Pindirinks tadım kampanyası. Henüz hiç içmeyenler varsa kişi başı bir kere geçerli. Yani bir numaradan bir kere gelen fatura geçerli. Seni kalbinden saran kişiyim. Aşkımdan mübalağım. Yüce dağları aştı uçar gelirim. Kendim... 20 euroluk aldınız, bir karton aldınız. Yapacak bir şey yok. Ben 3 eurosunu ödüyorum. Kişiyim, aşkımdan... Bir tane aldınız, bir tanesini ödüyorum. Yüce dağları... Her türlü tadabiliyorsunuz yani. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Mega Süpermarketler'de bu hafta yine inanılmaz indirimler var. Slippy'ler 1.79, makarna 49 sent. Aklıma ilk gelen şeyler. Daha onlarca üründe inanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor Mega Süpermarketler'de. Yine aynı şekilde Pindirinks'leri Mega Süpermarketler'de bulabiliyorsunuz tüm şubelerinde. Detaylı kampanya bilgileri hem Mega Süpermarket'in hem de Viyana FM'in sosyal medya sayfalarında bulabilirsiniz, bakabilirsiniz tüm kampanyalara. Artse Zentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. Anadeliniz'de Türkçe sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. Böğrüm yanıyor dediğinizde doktor hanım sizi anlıyor. Eskiden öyle bir şey mümkün değildi tabii. Mihriban Pelit, Doktor Mihriban Pelit. Hem aile hekimi aynı zamanda iç hastalıkları uzmanı. Bütün sigortalarla çalışıyorlar. E-kartınızı alıp gitmeniz yeterli. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallensteinstrasse 61 numarada hizmet veriyor. Tüm reçeteli ilaçları alabildiğiniz gibi reçetesiz ilaçları da Animo Eczanesi'nden alabiliyorsunuz ve Viyana FM'den geldiğinizi söylerseniz %10 indirim var. Evet. Yanlış duymadınız, %10. Yani nereye gitseniz, atıyorum 20 euroluk bir şey aldınız. 20 euro ödüyorsunuz ama Animo'ya gittiğinizde 18 euro ödüyorsunuz. Bovul Kebap Pandorf'ta ve Floristdorf'ta iki şubesiyle hizmetinizde. Tertemiz, pırıl pırıl, hijyenik bir mekan. Bol kebaplar, döner çeşitleri, pizza, pide, lahmacun, falafel, şinitsel, hepsi bol kebaplarda. Ayrıca sıla yoluna çıkacak olanlar bol kebapta bir mola verebilirler. Tüm ihtiyaçlarını giderebilirler. Karnlarını da güvenli bir şekilde doyurabilirler. Yani en güvenli son durak diyebiliriz aslında. Özellikle Belçika, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan yola çıkacaklar için tam orta nokta, dinlenme noktası gibi bir şey. Kun Kargo, uluslararası taşımacılık, gümrükleme. Siz istiyorsunuz abi, şuradan ürünüm gelecek. Kun Kargo geri kalan her şeyini hallediyor. Sizi hiç uğraştırmıyor. Pindirinks'in tüm işlemlerinde Kun Kargo gerçekleştiriyor. Çok teşekkür ediyoruz Erdoğan ve Serhat. Ayrıca diğer çalışma arkadaşları. Sağ olun, var olun. Ben geçen sabah yayınımı yaptım. Onlar tüm işi halletmişler. Sadece abi tır yola çıktı. Depoya indirebilirsin yani. Bu kadar. Daha ne olsun ya. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz. Florya gerçekleştiriyor. Nişandır, kınadır, düğündür, sünnettir, dükkan açılışıdır, balondur, çelenktir. Ne istiyorsanız hepsi Florya'da. Detaylı bilgiler Viyana FM sosyal medya sayfalarında, aynı şekilde Florya Events'in kendi web sayfasında ve sosyal medya sayfalarında. İstanbul'da gözlerin ağlarken. Gür Bey Restoran 10. Viyana'da Quellenstrasse 100 numarada hizmet veriyor. 7 çeşit çorba var her gün. Yani beyran çorbası Avusturya'da nerede bulursunuz? Bir tek Gür Bey'de. Başka hiçbir yerde yok. Kelle paça, işkembe, mercimek, yayla. Hangi çorbayı seviyorsanız, tavuk çorbası, hepsi var. Önümüzdeki günlerde yine bir çorba günü yapacağız. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Roto Home'a ve Roto Möbel'e bakmadan evinize eşya almayın. Ben size bunu tavsiye ediyorum. Gidin bir bakın, bir konuşun. Ondan sonrasına bakarsınız. Türkiye'de bile böyle fiyatlar yok. Roto Home'dan evinizin tüm ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Yolluklardan tutun da halılara kadar. Tencereden tavasına, cam bardağından su bardağına. Açacağından çakmağına kadar her şey var. Yok yok. Star Ryzen sizlere uçuruyor. İstediğiniz her yere en uygun fiyatlarla uçuruyor. Ayrıca tatil rezervasyonlarınızı da Star Ryzen güvencesiyle gerçekleştirebiliyorsunuz. Melek Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Silecek kimseyi hayatıma almıyorum diyor. Kör noktama denk geldiyse o ayrı. Onları da bir kalemde siliyorum zaten. Seçemeyip hayatımda ister istemez girenler oluyor. Komşu gibi diyor. Onu şu an silmek isterim. Psikopat çünkü diyor. Bana iyilikler denk gelse şaşarım. Neyse pozitif düşüneyim. İyi düşün iyi olsun. Aynen öyle. Valla iyi düşün iyi ol. Yoksa sıkıntı olur. Dur bakalım bir tane bir güzel şarkı gönderelim. Neyi gönderelim abi? Eskilerden gönderelim bir tane. Eskilerden ama eskimeyenlerden. Yok ya şunu göndereceğim. Bir tane daha bundan gönderelim. Semih Cenk gönderelim. Allah Allah. Perşembe bayram. Raşit yayında yokum tabii ki. Bir de ayın 20'sinde 21'inde yayında yokum arkadaşlar. Vorarlberg'de olacağım 20-21 Mayıs'ta. O yüzden yayında olamayacağım. Ticaret odasının toplantısı var. Avusturya geneli Bundes toplantısı var. Bilenleriniz biliyordur. Ben de Elektrohandel'da Viyana'da telefoncular başkanıyım. Mecbur toplantıya katılacağız. Vorarlberg'e gideceğim. Vorarlberg'den bizlere kulak verenler var mı? Vorarlberg. Ucundan da olsa yayını yakaladım diyor programı. Günüm güp güzel olur inşallah. İnşallah güp güzel musmutlu bir günün olsun Ispartalı Ayşe. Hadi o zaman gönderin gelsin. Bütün emojiler bana ve ekibime gelsin haftanın ilk yayınında.
1: Hal abi ya silip ne yapacağım hayatımdan? Bir de öbür tarafta onunla mı uğraşacağım ben? Ben sana hiçbir iyiliğim yok deyip bana hakkını helal etmezse ben ne haklayacağım? Bir de uğraş öbür tarafta ondan hak almaya.
0: Vallahi Suat sen de doğru söylüyorsun ya. Bir de öbür tarafı var bu işlerin arkadaşlar. Herkes senin gibi düşünse zaten sıkıntı olmayacak. Ali abi günaydınlar. Ali abi hayırlı sabahlar. Kuzen güzel bir hafta diliyorum. İyi yayınlar. Sıradaki parça diyor. Kıymetli eşime, komşum Mehmet Ulu'ya armağan olsun diyor. Eyvallah Ali abi. Ali abi benim kuzenim, en sevdiğim büyük abilerimden. Sağ olsun, biz küçükken emeği çoktur bizde. Ali abi güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Gezgin Kuaför Ömer'le İstanbul, Çekmeköy'e bağlı. Sıradaki bütün güzel eserleri de hem yengeme hem de oradaki Mehmet Ulu'ya armağan olarak gönderiyorum.

Çok güzel bir eser. Semih Cenk de gerçekten çok güzel yorumlamış ya. Müthiş bir eser. Müslüm Baba'dan sonra en güzel yorumlayan kişi diyebiliriz Semih Cenk. Ben çok beğendim yorumu. Gönder gönder gelsin bütün emojiler bana ve ekibimize gelsin. Benden sonra İbrahim Elden yayında olacak canlı canlı. Saat 13'ten itibaren Özlem Ayral. 18'den itibaren Akif Özcan. 21'den itibaren günün finali kapanışı Melih Şerit. Hepsi Viyana FM'de.

Ayten Hanım, Tamer, Bayram, Perihan Hanım, Rıza, Ferhat 54. Ferhat 54, günaydınlar kardeşim, güzel bir günün olsun. Yasin Tekbaş, Ispartalı Ayşe, Merve Hanım, Nesrin Hanım, Dilek Hanım, Emine Abla, Emine Erdatlı, Murat Abi, Murat Erdatlı, Emrah, Karateke, Fadime Hanım, Aydın Abi, Aydın Barut, Beytullah, Kemal Ünal, Onur, Bedia, Haydar, eyvallah kardeşim, çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Şenol, çok teşekkürler. Foral Bergin, neresine gideceksiniz diyor. Vallahi bir bakmam lazım ya, mail listesine girip de. Bildiğimiz yerler değil ki.

Feldkirch. Şimdi baktım Feldkirch'e gidecekmişiz. Arkadaşlar, değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Mehmet Eren çok teşekkürler, Yıldız Hanım teşekkür ediyorum, Gonca Hanım, Aziz Başkan, Suat.

Dündar, Nihal Hanım, Neslihan Hanım. Her şeyi bana bırak ya da... Dur bakalım, Ali Bey kapanış yapmadan önce. He. Nihal Hanım baştan niye söylemediniz? Yok bir saniye, Neslihan Hanım niye söylemediniz doğum günü olduğunuzu? Çok tanıyorum. Dur kısaca hızlıca bir şey yapalım. Çok hızlı bir şekilde hemen. Bugün Neslihan Hanım'ın doğum günüymüş arkadaşlar. İyi ki doğdun Neslihan yapalım yani. Bir saniye. Hızlıca ondan sonra vedamızı gerçekleştireceğiz. Bir saniye. Hemen arkadaşlar. Hemen geliyor. Bir saniye bulabilecek miyiz ki? Bulduk herhalde.

Neslihan Hanım, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah. Sevdiklerine beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşlar diliyoruz. Her şey, ama her şey hayırlısıysa gönlünce olsun. Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu da günümüzün vedası olsun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

starları arasında giren birçok tanıdığım ünlü var. O yüzden gerçekten onların yeri bende çok ayrı. İyi ki tanımışım onları zamanında. Şimdi bazen festivallerde işte sarılıyoruz, eski günlerden bahsediyoruz. Vay be diyor, işte şu zamanlar kimse bizi desteklemiyordu, radyolar destekliyordu falan. İyi, unutmamaları güzel bir şey. Ali Süzen'e teşekkürler, yine harikaydı. Güzel bir haftaya başladınız Ali Süzen'le. İbrahim Elden yayında. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, resmen başlıyoruz. Hazır mısınız? Kaldır kolları İstanbul! Yayınlarımız Avusturya'nın başkenti Viyana'dan dünyaya duyuruluyor. Mesela nereye bu? Dünya diyorsun ama saysana birkaç ülke derseniz. Abi Avusturya'da var. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Sydney'de bile yayın var. Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye. Daha sayayım mı canlarım? Allah'ımıza şükürler olsun. Ama ben söyledim patrona, müdüre de söyledim. Şimdi sağ olsun Akif Özcan benim canım ciğerim müdürüm, yakışıklım. Şimdi biliyorsunuz Akif'in de 5 gün sonra doğum günü olacak. Güzel bir kutlama yapalım Akif'e. Lütfen 17 Mayıs not alın. Şimdi sevgili Akif'le beraber çok uzun yıllardır hep eski radyolarda da çalıştığımız için o yüzden enerjimiz ve keyfimiz çok yerinde. Söyledim dedim bak dedim patron bizimle beraber gerçekten muhteşem bir aile olduk. Bazen ikisi bana kızıyor ama kulağıma geliyor. Yapacak bir şey yok, ben onları seviyorum. Önemli olan kimin sevmesi? Benim sevmem. Onların beni ne kadar çok sevdiği tabii ki önemli ama benim daha çok... Benim onları ne kadar çok sevdiğim önemli. O yüzden onları çok seviyorum. Onlar az sevmiş, çok sevmiş hiç önemli değil. Haydi kaldır kolları, başlayalım. Şöyle bir VIP lojiyi bir açabilir misiniz? Kızım ismin ne senin güzelim? Bugün yeni geldi. Sana zahmet. Ceyda mı? Ceyda arkadaşımız yanımızda. Ceyda benim asistanım. Boğaziçi Üniversitesi'nden. Ceyda çok enerjin güzel ama bir tık daha böyle bana adapte olursan sana zahmet. Çünkü ben böyle biraz hareketli insanları daha çok seviyorum güzelim. Hadi kaldır kolları. Evet. Ya stajdan dolayı geliyorlar yanımıza, ne yapalım? Gençleri destekleyeceğiz abi.

Şöyle bir hoş geldin, iyi yayınlar mesajlarınızı bir alalım mı lütfen? Şu parfümü de sıkayım. Abi size çok güzel hazırlanıyorum ya. Yemin ediyorum var ya, kıymetimi bilin benim. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Şöyle güzel parfümler sıkıyorum, jölemi sürdüm. Enerjim güzel, en sevdiğim gömleğimi giydim bugün. Vallahi bile çok masraf yaptım sizin karşınıza çıkmak için. Ben çok güzel hazırlanıyorum yani. Guten Morgen İbo demiş. Nuray ablam hoş geldin. Ne yapıyorsun? Southside Piercing. Canım benim. İyi misin? Her şey yolunda mı? Hadi bakalım. 23'ünde heyecanlı mısın? 23 Mayıs. Mersin güzel. Bircan da çok heyecanlı. İbo'cum hoş geldin. Selamlar diyor. Ayten İstanbul Yenibosta. Sen de hoş geldin. Gelsen diyorum. Ayten sen neredesin ya? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Azlardan hiçbir şartım yok. Nihal Yenge hoş geldin. Dede tutsan kollarında. Ya bir tanesin, keyifli yayınlar diliyorum demiş. Dün anneler günüydü. Anneler günü de kutluyorum Yenge. Nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? Sen ne istersen bir ömür varım ben yaşıyorum. Stuttgart'a geleceğim zaman arayacağım yenge seni. Sözüm var. Özcan amcayı da arayacağım. Ya şimdi Almanya programında şöyle bir değişiklik oldu. Çok enteresan bir şey oldu, yaşadım. Şimdi Aziz Bey beni Almanya davet eden, benim de çok sevdiğim abim, dostum. Ama Burcu hasta. Bilmem ne virüsü var ya, yeni çıkmış. Ben gelmeyeyim dedim ya. Çünkü benim şu anda sağlığım daha kıymetli. Yani paradan daha kıymetli. Çok iyi para vereceklerdi bana. Beni her türlü yani... 10 gün boyunca onlarlaydım ama aşırı bir virüs varmış o bir iki kişide. Abi ben korktum, ne yalan söyleyeyim ya. Para da çok güzeldi. Euro'ya baktım. Euro'yu çok seviyorum. Aşırı seviyorum Euro'yu. Bu aralar çok da lazım. Sağlığım daha kıymetli. Gitmedim. İptal et.

0: erteledim çünkü biraz düzelin dedim. Hani ortamda 3-5 kişi daha gripmiş, grip enfeksiyon. Ne yalan söyleyeyim, gidemedim ya, korktum yani şeyden dolayı, virüs bana bulaşmasın diye. Allah korusun ya, valla dikkatli de olun. Kızcağız 3 gündür ateşler içindeymiş, öksürüyor, hapşırıyor bilmem ne falan. Gözümü açamıyorum İbrahim'cim demiş. Valla Burcu, Allah şifalar versin güzelim. Babana da babasına da bulaştırmış Allah'ım ya Rabbi. Ama bulaştırmış yanlış bir şey olur da. Yapacak bir şey yok. Baba kız yatıyor şu anda. Allah acil şifalar versin. Ya benim öyle bir huyum var ya. Allah yani. Sensizliğin zorluğu. Tülay'cim hoş geldin, dövmeli Tülay. Nasılsın canım benim ponçiyim, güzelim? İyi misin, keyfin yerinde? Ah maşallah. Bu arada 30 Mayıs'ta Pindrinks sponsorluğunda İbrahim Elden enerji dolu bir gün. Pindrinks'le pozitif enerji. Bu arada tüm isimler doldu. Bu arada katılamıyorsunuz artık. Nine, üzgünüm ama ben size söyledim. Elinizi çabuk tutun, tutmadınız. Yeni isimler var. Çok yeni arkadaşlarımız var. Mavi takım ve kırmızı takım olacak Viyana'da. Çok güzel bir yarışma yapacağım. Tüm şeyler bitti bu arada. 2 gün doldu. Bilginiz olsun. Artık bundan sonra katılım alamıyoruz. Sağ olun bu arada, çok teşekkürler. Aşk mı lazım, dert mi lazım, söyle canım, bize ne lazım? Ya bugün çok keyfim yerinde ya, yemin ediyorum böyle ponçik kalbim çok heyecanlı, ayaklarım yerden kesilmiş, ne oldu bilmiyorum. Bir nedeni de yok hani. Hadi artık aşk yolum küçücük. Sizce nedeni ne olabilir ya? Bu kadar mutlu olmamın, bu kadar heyecanlı olmamın bir nedeni olmalı mı sizce? Hadi cevaplarınızı da bekliyorum. Sarı Mehmet hoş geldin, Sadık hoş geldin Viyana'dan. Guten Morgen İbo diyor. Ooo kral geldi ya, Seko'cum hoş geldin canım. Ya adam geldi ya, Seko burada, Serkan Aydın. Seko'cum hoş geldin, mikrofon orada, hoş geldin kankacım.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Sağ olun, siz İbrahim Bey.
0: Vallahi süpersin. Kanka. Seni niye çağırmıyordum biliyor musun?
1: Niye çağırmıyordunuz İbrahim Bey?
0: Gelirsin diye.
1: Geldim.
0: Ama bugün... ya Türkiye'nin en önemli konserleri... Çok yoğundun.
1: Yoğundu abi, evet.
0: Mor ve Ötesi. Bitti.
1: Adamlar.
0: Adamlar.
1: Şimdi yarın Gökhan Türkmen.
0: Gökhan Türkmen var yarın ya. Çok iyisin ya.
1: Manifest başlıyor.
0: Manifest başlıyor.
1: Sakarya Festivali başlıyor.
0: Aa, Sakarya mı?
1: Evet İbrahim.
0: Oo, Sakarya'da var mıyız?
1: Varız, çok
0: güçlü müyüz?
1: Çok.
0: Sakarya'da biliyorsun iki kişiden biri İbrahim abini tanır.
1: Yok, Sakarya... bir kişiden bir.
0: Bir kişiden biri, aynen. Evet. Sakarya çünkü hem benim oflu dostlarımın kalesi. Ben de çünkü çok severim. Sakarya'da çok güçlüyüz ya.
1: Evet, aşırı.
0: Aşırı güçlüyüz.
1: Siz de daha güçlüyüz İbrahim. Hı? Siz de daha güçlüyüz.
0: Allah razı olsun. Serkan, Sakarya'da öyle bir şey yapacağım ki Türkiye'de yapılmamış bir şey yapacağız seninle beraber. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hazır mısın Seko? Hazırım. Hoş geldin. Kanka arabanı hemen yıkattır. Verdin mi çocuklara? Tamam ya. Otofahir ya. Hemen bir... Kızlar ilgilenin Serkan Bey'le. Diğer kızın adı neydi ya? Bu Ceyda'nın yanındaki kızın adı ne? Meltem mi? Meltem ve Ceyda. İlgilenin bak, misafirimiz geldi kızlar. Boğaziçi Üniversitesi'nden. Güzelim... Abi şimdiki gençler yemin ediyorum zorla iş yapıyor ya. Hayırlı sabahlar, hoş geldin demiş, hoş bulduk. Sen de hoş geldin sevgili Neslihan, nasılsın? Almanya'dan. Almanya'ya gideceğim zaman kimleri göreyim arkadaşlar? Almanya'daki dinleyicilerimiz bana yazabilir misiniz? Almanya'da kimleri göreyim arkadaşlar? Almanya programım var. Murat abim ya, sporunu yapıyor. Salzburg'da keyfi yerinde valla. Hadi ben bir kahve molasına çıkayım. Bir hoş geldin mesajlarınızı alalım. Artı 43 660 130 19 79. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Murat abi Salzburg'da valla keyfi yerinde. Bakayım ne yollamış. Kanka yemin ediyorum valla çılgınlar gibi eğleniyorsun orada. Her şey yolunda İbom, 18'de İstanbul'dayım demiş. Ya süpersin. ne zaman geliyoruz? Ya bir şey söyleyeyim mi abla, ben bugün normalde Stuttgart'tan günaydın diyecektim ama bizim bu Burcu hasta, babası hasta, ben onlarla bana bulaşmasın diye korktum açıkçası, erteledik. Hemen geliyorum.

0: İstanbul Festivali hazır mıyız?
1: Çok yakında. Ya ne güzel sanatçılar var Sekoya. Biz de İstanbul Festivali'nde localar ve VIP'deyiz ya. İbo abi diyor, yemin ediyorum vallahi locamız çalışıyoruz, ekmeğimizdeyiz ya. Günaydın İbrahim. Huzurlu, güzel, sağlıklı bir hafta diliyorum demiş. Zuhal ablam, keyfin yerinde bakıyorum. Aileni gördün İstanbul diyorum, Bursa. Kocana kavuştun, Gürcan abiye. Ah ne güzel valla Zuhal abla. Senden mutlusu yok. İnşallah darısı Emine ablamın başına. Emine ablam da şu an hasretle Murat abimi bekliyor. Ya var ya, süpersiniz ya. Aa, Gülçin geldi. Gülçin sen yaşıyor musun ya? Hoş geldin. Keyifli, enerji dolu bir yayın diliyorum demiş. Çok teşekkürler Gülçin. Guten Morgen. Bir ihtimalin... Aynı Gülçin mi ya? Dur bakayım. Yanlış da söylemeyeyim. Salzburg Gülçin mi? Yok. Gülçin hoş geldin. Teşekkürler. Viyana herhalde. Karıştırma İbo. Geçen karıştırdım ya Viyana'daki arkadaşlarımı. Abi yaş 40'tan sonra artık bir daha bakmam lazım. Kimler bizi nerede dinliyor, neler yapıyorsunuz? Eli işte kulağı bende olan çok dinleyicimiz var. Kulaklıktan dinleyen dostlarımız da var. Onlara da çok selamlarımızı iletelim. Mesela bankacı sevgili yakın arkadaşım. Benim de çok Dilek. Hoş geldin Dilekçim. Kimler İstanbul'a geliyor? Yaz tatili için bir yazabilir misiniz İstanbul'a gelecek olanlar? Bol enerji dolu yayın diliyorum demiş. İsminizi yazar mısınız? Arkadaşlarımız yoğunluktan kaydedemediler. En son navigasyon olabilirim diyen bir arkadaşımız vardı. Numarasının sonu 12 ile biten. Lütfen bir yazabilir misiniz isminizi ya? Arkadaşlar, şu numaralara bir bakabilir miyiz lütfen? O isimleri kaydedelim lütfen, rica ediyorum. Evet diyor Viyana'dan Gülçin. Hoş geldin sevgili Gülçin. Şey, Salzburg'dan Gülçin'le karıştırmayalım okey. O arkadaşınız matbaacıydı ya. İbocuğum Salzburg'a ne zaman geleceksin? Seni nokta nokta restoranta götüreceğim demiş. Aa, çok iyi ya. Abi oranın ben lavabolarına bayıldım yemin ediyorum. Dışarı görüyorsun ya. Serpil götürmüştü beni. Ondan sonra hesabı görünce bir daha götürmedi beni. Serpil valla sana 100-150 euro koyar mı be canım ya? Şu an işteyim Yıldız. Yıldız hoş geldin. Sevgili Yıldız da bizi her zaman dinliyor. Şu an işteyim arkadaşlar. Sizi dinlemek harika diyor. Arkadaşlar Yıldız Hanım'ı da kaydedebilir misiniz lütfen Viyana'dan? Rica ediyorum. Mevlüt Bey hoş geldiniz demiş. Çok teşekkürler. Atakan ve Yiğit, teşekkürlerimizi iletelim. Doktor geldi. Doktora da bir selam yollayalım. Guten Morgen. Buradan tanıştırayım hemen. Doktor Serkan Bey. İbrahim ben. Hoş geldiniz sevgili doktor. Mahmut abi bugün gergin, hiç üstüne gitmeyelim. Biraz rahatlasın ondan sonra. Şu anda tadı tuzu yok. Yemin ediyorum var ya 10 dakikadır seans veriyorum. Yok abi mutsuz. Ne yapalım ya? Bugün de onu öyle seveceğiz. Sevilay, paspası attın mı canım? Camları sildin mi? Kız bu kadar güzel olup atmakta Allah'ım. Hadi bakalım sevgili Sevilay, terazi kadını. Günaydın, guten morgen. Ne canım? Ya by fire ya. Bizi bitiriyorsun ya. Mahmut abi dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak. Baş ver be abi, hayat kısa, bak öleceğiz yemin ediyorum, hepimiz ölüp gideceğiz. Ya yiyin paranızı ya. Yemin ediyorum. Dün var ya arkadaşım, onu söylüyorum. Emir diye çok sevdiğim bir kozmetik devi arkadaşım var. Çok genç, 23 yaşında iş insanı. Oğlum dedim paranı ye iç, keyfine bak, babanın parası nasıl olsa. Hatta fazla varsa bana da ver dedim. Abi feda olsun diyor. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler, hoş geldin Sevilay. Favorten Sraze. Seviliyorsun. Terazi kadını. Kahvaltıda ne var? Geleyim ben demiş. Yeliz valla simit var, sandviç var. Burada sokak simiti var. Sağ olsun komşularımız bize bakıyor. Hadi bir dudak Kulaklıktan dinliyorum sizi demiş. Çok teşekkürler. Hoş geldin sevgili Gülçin. Sefalar getirdin Viyana'dan sevgili Gülçin'e de selam yollayalım.

Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Şöyle videolara da bakalım. Selam, selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Kısa da bir video yollamış bizlere. Bir isim alabilir miyim ya? Bugün arkadaşlar kaydedemedi çünkü geçen gün ben bu isimleri hep almıştım. Viyana'dan İskender'i de kaydedelim lütfen arkadaşlar. Yıldız'ı kaydedelim. Ekip, WhatsApp'a bir göz atalım ya lütfen ya. Bugün keyfim çok yerinde çünkü. Bak yeni dinleyicilerimiz gelmiş, onları ekleyelim. Elim işte kulağım bende diyor. Enerji dolu sizlerle dinliyoruz demiş Yıldız. Çok teşekkürler Viyana. Ay maşallah bugün ne kadar çok dinleyicimiz var ya. Allah nazarlardan korusun. Bak terazi dedin aklıma yine haftalık burç yorumlarını getirdinmiş. Birazdan Sidney'e bağlanacağız. Sen de çok seviliyorsun demiş. Paspasa devam. Sevilay senin dükkana gelelim de tam kapıdan çıkarken bize ne içersiniz diye sor ya. Çok iyi ya. Kanka nasıl biliyor musun doktor? Tam böyle şeyden çıkıyorsun kanka. Giriyorsun ya mesela geldim buraya muhabbet ediyorsun. Hadi biz gidiyoruz diyorsun. Tam ya bir şey içmez misiniz? Çok iyi taktik ya Sevilay. Ben bunu tuttum. Sekoç'um ne yapıyorsun? Para mı aktarıyorsun? Biraz euro falan at da ki gülüşlerim artsın ya. Dilek süper bir kahve yapmış. Diyor ki elim işte kulağım sende diyor süpersin Dilekçim ya. Nasılsın? İkizler kadını. Bakalım Seko seviliyorsun. Dilek de o da ikizler enerjisi var fazlasıyla. Merve geldi Merve. Viyana'dan 19. Viyana. Zenginlerin en çok yaşadığı bölge. Ben de oradan bir tane yer bakıyorum. Guten Morgen İbo nasılsın? İyiyim Merve sen nasılsın? Haydi kaldır kolları. Otofire burada mıyız? Bahçeli evler.

0: Ya arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gece saat Türkiye saatiyle 3'ü 10 geçe, tamam mı? Gece saat 3'ü 10 geçe. Ya bunu doktora da sormam lazım. Serkan'cığım mikrofonu bir doktora verebilir misin? Doktor hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ya dinleyicilerimizle şimdi bir aklıma ne geldi? Abi gece bir insanın 3-10 geçenin telefon çalması için nasıl bir neden olması lazım?
1: Yani şöyle, ya cenazesi olması lazım. Ya gerçekten bir zor durumda olması lazım.
0: Ya da yani
1: aşk tamam, acısı çekiyor olması lazım diye.
0: Şimdi abi gece 3'ü 10 geçmiş, tamam mı? Türkiye saati gece 3. Abi telefonum çalıyor. İsmini söylemeyelim. Ayıp olmasın, Ercan. Diyor ki kral abim, canım abim, seni çok özledim. Gece 3'ü 10 geçe.
1: Gece 3'te rüyanda mı gördün benim arkadaş?
0: Oğlum gece 3'ü 10 geçe İbo abini özlemiş olsam bile gece 3'ü 10 geç aranır mı ya? Sen arar mısın? Aklıma geldin abi, bir hatırını sorayım diye. Ya
1: gece 3'te aramam yani. Hatta gece 3'ü bırak, 10'dan 11'den sonra da, akşam 10'dan 11'den sonra da aramam yani.
0: Hayır yani. Arayan bir de Ercan ya. Anladım. Gece 3'ü 10 geçe.
1: Ben gece arıyorsam sıkıntı büyük demektir.
0: Ya süpersin ya. Vallahi ya, yemin ediyorum tansiyonumu düşürdü ya. Sonra dedim kardeşim sen bundan sonra beni arama, engelledim her yerden. Ben kimse engelleme huyum yok benim doktor. Kimse engellemem ama bu çocuk hak etti. 3 10
1: evet,
0: geçe nedir ya?
1: Hak etmiş yani. Lüzumsuz ama, bir şey için gece uyku, insanın uykusu bölünür mü ya?
0: Yemin ediyorum ayrıldığım karım aramamıştır 3 10 geçe beni. Vallahi billahi ya. Günaydın Emine ablam. Nasılsın? Günaydın İbrahim. İyi yayınlar. Sıradaki bütün güzel şarkıları Emine ablama da armağan etmiş olalım. Murat abimi çok özlemiş. Ne güzel vallahi. Şimdi Bircan nasılsın? Sevgili Bircan 23 Mayıs'ta Mersin'de Kadınlar Matinesi'nde çok güzel eğlence olacak. Doktor seni niye çağırmıyoruz?
1: Gelirim diye.
0: Süpersin. Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Seni dinlemek gerçekten şarkıların enerjisiyle çok güzel diyor. Ya çok iyi ya. Enerjimi yükseltiyorsun. Süper yayın. Emeğine sağlık demiş. Sevgili Dilek valla çok teşekkür ediyorum. Her şey sizler için ya. Valla güzel hazırlandım. Jölemi sürdüm. Parfümümü sıktım. Ondan sonra kendime masraf harcadım. Bunlar niçin? Sizler için. Kıymetli dostlar. Valla hepsi sizler için.
1: Evet, çok bakımlısınız İbrahim Bey.
0: Ya cansın. Ali abiden parasını alacağım zaten.
1: Ali Süzen.
0: Ali Süzen. Ali abi ya. Ali abi bizi maça götür. Sevilay terazi kadını. Birazdan Sydney'e bağlanacağız. Sesin gerçekten müthiş ya demiş. Bak ne diyor. Selam ben Oya. Sıradaki şarkı sadece kendime armağan ediyorum ve de küstüğüm radyocu İbrahim Elden'e demiş. Oya bana küsmüş.
1: Oya.
0: Hamburg'dan.
1: Oya bize ne zaman kurabiye yapacaksın?
0: O da diyor ki rüyanızda görürsünüz.
1: Oya özledik ya, Oya'yı arzuyu.
0: Söz diyor sana en güzel yerde sana diyor gerçekten ısmarlayacağım demiş çayı kahveyi. Beni rezil ettin, herkesin diline düşürdün demiş. Ya valla Sevilay taktik çok güzel. Şimdi Mahmut abi yeni taktiğimiz bu. Müşterimiz geliyor ya abi ya da misafirimiz geliyor. İçeri geliyor, hatırını soruyor senin. Tam çıkıyor. Ya bir şey içmez misiniz? Çok güzel ya.
1: Harbiden çok iyi taktik ya, bravo.
0: Sevilay. Sevilay bizi öyle yaptı biliyor musun? 10. Viyana'da.
1: Sevilay. Biz geldiğimizde bize böyle yapma lütfen.
0: Vallahi öyle yaptı ya. Ali abi, Murat abi dedik yani benden dolayı abi dedim bir Sevilay'a bir merhaba diyebilir miyiz? Sağ olsunlar kırmadılar. Hani adamlar yoğunluktan onları götürdüm. Tam kapıda.
1: Aç mıydınız yemek söyleyeyim falan? Ha,
0: ya hiç. Duymadık bile. Ya bir şey içer misiniz? Hani...
1: Bir şey içer misiniz?
0: Çok iyi ya.
1: Çok büyüklendik.
0: Ali saat 8'den beri buradayız demiş. Ne kadar güzel ya. Sabri Salih. Çok iyi ya. Sabri abi İsveç'ten. Biliyorsun değil mi İsveç'in kralı?
1: Sabri abi.
0: İsveç'in kralı
1: tane.
0: Kim?
1: Sabri abi.
0: Sabri Salih. Kraliçesi kim? Alisa.
1: Alisa. Alisa. Evet.
0: Alisa bir sonraki görüşmemizde diyor ki özellikle diyor çok güzel yerleri gezdireceğim seni. Vallahi gezdir ya. Aydın abi geldi Ümraniye'den İstanbul. Serkan Sekocuğum hazır mısın?
2: Ben her gün buradan geçiyor. Yüzünde nur var, ışık saçıyor. Bu nasıl iştir?
0: Nasıl olsa yenisini aldık. Bunu da çöpe atarım.
2: Ağlatıyor beni, ağlatıyor.
0: Kanka biliyorsun değil mi, bu çok pahalı. Vallahi gözü yatakla beraber yatıyoruz mikserimle.
3: Okuturuz ya, okuturuz.
0: Kanka bir şey söyleyeyim mi? Dünya para ya. Vallahi bir sene Ali abiye çalışacağım. Bak, göz... Sevgili Memoli hoş geldin Viyana'dan. Günaydın İbo. Süper yayınlar diliyorum demiş. Adamsın, sağ ol kardeşim.
2: Kuşun gibi deler...
0: Ya Bengü'yü çok severim ya. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Bir kahve molasına çıkıyorum. Bu arada Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Bugün Pindrinks'leri biraz fazla içtim. O yüzden örümcek adam gibiyim, Süpermen gibiyim. İdare edin. Pindrinks şekersiz, glutensiz, muhteşem bir enerji içeceği. Bintat süpermarketlerinde ve tüm Türk marketlerinde Viyana'da bol bol tüketin.

Hazır mısın İstanbul? Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, en güzel şarkılarla, şıkır şıkır enerjimizle devam ediyoruz. Şimdi bazen radyo dinlerken dinleyicilerimiz arasında çok güzel hediye kazananlar var. Ben hediyeleşmeyi çok seviyorum. Mesela dün anneler günüydü. Hayatta olmayanları güzel hatırlayalım, dualarla hatırlayalım. Tabii ben dünyanın dört bir yanından mesajlar okuyorum. Mesela biz Sydney'den sevgili Hera'nın anneler gününü kutluyoruz. Bir Amerika'dan sevgili Birsen Hanım'ın anneler gününü kutluyoruz New York'tan. Yine 5. caddeden sevgili Esma Hanım'ın anneler gününü kutluyoruz. Viyana'daki, Kıbrıs'taki, Yunanistan'daki ve Türkiye'deki bizi dinleyen tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Hayatta olmayan annelerimize de güzel hatırlamak, güzel dualarla onlar birer melek, tüm meleklerimizi güzel hatırlayalım. Bütün güller, bütün çiçekler, bütün kalpler annelerimiz için.

0: Sıradaki parçayı bana ve Bulut abime armağan eder misin tabii ki? Neslihan diyor ki yakışıklı Alain Delon kocama gelsin. Oo, o derece. Ne yakışıklı kocalar varmış ya. Siz de burada geziyorsunuz boşa boşa İstanbul. Yemin ediyorum ben. Kocamı dışarı bırakmıyorum. O derece yakışıklı diyor. Allah Allah. At şu kocanın fotoğrafını. Bir bakalım ya. Tansiyonumuz düştü burada. Biz de burada kendi aramızda şöyleyiz böyleyiz diyoruz. Önümüzdeki hafta Türkiye festivallerinde şu anda ekip arkadaşlarımız Mersin'de. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri biliyorsunuz ki Türkiye'nin her yerinde. Şu an Mersin'deki dinleyicilerimize de duyuruyu yapalım. Festival 17'sine kadar devam edecek. Biz 23'ünde Kadına Matinesi'nde olacağız. Ama öncesinde Serkan neredeyiz? Yarın Gökhan Türkmen'deyiz ya. Serkan beni niye çağırmıyor biliyor musunuz? Serkan bir alsana mikrofonu. Bir al al bir şey saracağım. Niye beni çağırmıyorsun biliyor musun? Gelirim diye. Doğru mu?
1: Doğru abi. Direkt geliyorsun. Gelmiyorsan da birini biliyorsun.
0: Şimdi Serkan'la bir anımız oldu. Festivali yapıyoruz. Festivalin tam girişi. Abi diyor maşallah diyor. Bütün herkes... Herkes tanıyor muydu?
1: Tanıyor. Bakıyorum İbrahim abi beni aramıyor. Neden aramıyor bir baktım. Çocukları bağlamış bütün kapıda. Abi herkes artık giriyor rahat rahat. Diyor ki Seko seni rahatsız etmiyorum. Rahat ol diyor.
0: Bütün kapıyı bağlamıştı. Ya Seko süpersin ya. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Doktor görüyorsun değil mi işleri? Nasıl olacakmışlar? Valla süper ya. Peki, Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. 30 Mayıs'ta Pindrinks'le muhteşem bir yarışmam olacak. İbrahim Elden'le Pozitif Enerji, Mavi Takım ve Kırmızı Takım Pindrinks sponsorluğunda size o gün Pindrinks'leri çok uygun fiyata vereceğim. Bilginiz olsun. Çok özel bir fiyat olacak. 30 Mayıs unutmayın Pindrinks için bol bol tüketeceğiniz bir gün olacak. Arabanızda böyle bir 20 tane 50 tane falan alacaksınız o derece. Aşırı derecede çocuklarınız içsin, siz için bütün çeşitleri şişede zaten sağlıklı bir ambalajı var. Pindrinks 30 Mayıs'ta İbrahim Elden'le haberiniz olsun. Size çok özel böyle bir paket hazırlayacağım. 10'lu, 20'li tamam mı? Ama her gelen arkadaşıma özel böyle bir Pindrinks hediye. Yani bir iki kişiye hediye mi olacak ama diğerlerine de özel fiyat. 30 Mayıs'ta Pindrinks günü. Bintat süpermarketlerinde bulabilirsiniz 10. Viyana, 12. Viyana ve Cornerbook şubesiyle.

Herkese bir kez daha iyi sabahlar diliyoruz. Kimler kimlerle güzel vakit geçirenler var. Zuhal ablamıza onun mesajını okuduk. Şirin hoş geldin. Mete teşekkürler. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olanlar var. A22'de seni dinliyoruz demişler. Çok güzel ya. Trafik varmış A22'de biraz. Bu arada Viyana Havalimanı taksi durağına selam, hayırlı işler, bereketli olsun. Birinci Viyana'dan Duygu, çok teşekkürler. Duygucuğum, bu konuşan aynadan bir tane daha yollayabilir misin ya? Benim çok sevdiğim bir müdürüm var. Ona söz verdim dün. Parası neyse veririz dedi. Sen hediye olarak gönder, ben parasını alırım. Teşekkür ediyorum. İbo taktik süper ya, İbo ya demiş. Vallahi Sevilay taktik süper. Terazi kadını. 5-6 dakika sonra Sydney'e, Avustralya'ya bağlanacağız. Bir burç yorumu alalım. Arkadaşlar, bir burcunuzu yazar mısınız? Haftalık bir burç yorumu yaptırayım ya. Sizi biraz bugün böyle negatif gördüm. Üzerinizde sanki böyle istem dışı bir böyle kara bulutlar var. Onları bir çözelim. Burada canım çıktı sizi mutlu edeceğim diye ya. Arkadaşlar, bir burcunuzu yazın da sizi biraz mutlu edeyim ya. Hadi bakalım, herkes burçlarını yazsın. Yükselenizi de yazın. +43 660 130 19 79 haftalık bir burçlarınıza bir bakalım. Bu hafta sizi neler bekliyor?

Fenerbahçe Basketbol Stadında olacak. Sonrasında da yine yarın Gökhan Türkmen konser için İzmir'deki dinleyicilerimize iki kişilik bilet verebiliriz. Gökhan Türkmen sevenler varsa yarın İzmir'de sevgili kıymetli sanatçımız. Şenol abi Viyana'dan kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. En güzel şarkıları da Şenol abimize de armağan etmiş olalım. Şenol abi bizim için çok kıymetli. Trabzonlu. Viyana'ya geldiğim zaman da bana çok güzel böyle ilgi gösteriyor. Çok güzel şefkat gösteriyor. İyi ki varsın sevgili kıymetli Şenol abimize de selam yollayalım. Peki artık 43-660-130-1979. Viyana'dan sevgili Yıldız Hanım çok sağ olun. Günün güzel geçsin. Yengeç burcuyum. Eşi de yengeç. Yengeçe yengeç bakacağız birazdan. Akrep burcu olanlar var. Kovalar var. Çok sayıda mesaj var. Yay burcu olanlar var. Az sonra Avustralya'da, Sydney'de sevgili Hera bağlanacak ve sizleri yorumlayacak.

0: Nereden senden bir tane daha yoku çalacaktım da neyse. Avustralya'ya bağlanıyoruz Sydney. İyi akşamlar Sydney.
1: İyi akşamlar İbrahim.
0: Hayır değildi. Neydi? Ne diyorduk?
1: Ben sana... Ah günaydın diyorduk değil mi?
0: Bak ben sana iyi akşamlar Sydney diyorum. Sen bana ne diyorsun?
1: Ben günaydın.
0: Heh şimdi oldu. Sen ne diyorsun ki? Günaydın Viyana, günaydın Yunanistan, günaydın Kıbrıs, günaydın Türkiye, günaydın Avrupa diyeceksin.
1: Günaydın Avusturya, günaydın Avrupa, günaydın İstanbul, günaydın Türkiye. Oldu mu?
0: Evet, işte bu ya. Çünkü sen dünyanın evet. Öbür ucunda yaşıyorsun.
1: Evet.
0: Sydney, iyi akşamlar. Sydney'de saat kaç şu anda?
1: Şu anda Sydney'de 6'yı çeyrek geçiyor.
0: Akşam 18.15, süper. Çok
1: 15,
0: güzel.
1: Evet.
0: Peki ilk burcumuzla başlayalım mı? Dinleyicilerimiz seni çok sevdi bu arada. Kimle başlayalım?
1: Yengeçle başlayalım. Geçen hafta da yorumlamıştık. Bir kez daha şöyle kısa üstünden geçelim.
0: Tamam.
1: İki yengeç bir araya geldiğinde dışarıdan sakin görünüyorlar ama içeride inanılmaz bir bağ oluşturuyorlar demiştik. Çünkü ikisi de hissedilmeyi seviyor. Birbirinin gözünden ruh halini anlayabilecek çok muhteşem bir eşleşme olduğunu söylüyorum. Ev enerjileri çok güçlü olur. Birlikte yemek yaparlar, uzun uzun sohbet ederler. Birbirlerine sahip çıkmak çok belirgindir. En özel tarafları da birbirlerini kırmamaya çalışırken bile birbirlerinin yaralarını sezebilme kapasiteleri. Bu yüzden dışarıdan bakınca bunlar birbirinin evi olmuş hissi verirler. Hemen boğa ve oğlağa geçelim.
0: Tamam.
1: Tamam. Bu uyum da tam anlamıyla güven veren bir çift enerjisi taşıyor. Boğa huzur ister. Oğlak birlikte sağlamlık. Birlikte olduklarında hayat çok daha düzenli, daha kaliteli ve daha güvenli bir hale gelir. İkisinin de bir özelliği var. Kolay kolay birbirlerine güvenmedikleri için birbirlerini seçmeleri bile çok özeldir. Seçmiş olmaları. Boğa sevgisini sıcaklıkla gösterir. Oğlak ise emek vererek. Ve işin en güzel kısmı da ikisi de lafla değil davranışla sever. Bu çiftlerin arasında sessiz ama çok derin bir sadakat vardır. Özellikle de şu sıralar birbirlerine hayat arkadaşı gibi yaklaşma enerjileri çok yüksek. Birbirini büyüten çiftlerden birisi olabilir bu çift.
0: Tamam, çok güzel. Diğer burcumuz?
1: Akrep ve yayı not almışım ben.
0: Tamam, akrep ve yayları
1: ama. İşte bu da... Evet, herkesin anlam veremediği ama inanılmaz çekim yaşayan ikili diyelim biz bunlara İbrahim'ciğim.
0: Tamam.
1: Çünkü akrep derinliktir, yaysa özgürlüktür. Normalde zıt görünürler ama aralarında böyle tarif edilmesi zor bir manyetik enerji olur. Yay akrebin o karanlık tarafını aydınlatır. Akrep ise yaya ilk kez gerçekten hissederek yaşamayı öğretir. Birlikte olduklarında hayat sıradan olmaz. Sürekli böyle macera, yoğun duygu, ani kararlar ve unutulmaz anıları vardır. Bazen birbirlerini zorlarlar ama birbirlerinin hayatını tamamen değiştirme potansiyelleri de çok yüksektir. Ve en wow dedirten tarafı nedir? Akrep kolay etkilenmez ama yay onu güldürebiliyorsa orada çok özel bir bağ vardır diyebilirim ben.
0: Süpersin. Diğer burcumuza geçelim.
1: Diğer burcumuz tabii ki de ikizler ve kova ikilisi.
0: O zaman ona geçmeden önce bir şarkımızı dinleyelim. O çünkü tamam. Böyle ikizler ve kovayı bir tık bekletelim, enerjileri yükselsin. Hemen tamam. Şarkımızdan sonra yorumlayalım, olur mu?
1: Devam edelim.
0: Ben de bir tane Pindrinks için, Pindrinks zamanım geldi çünkü.
1: Evet, enerjini topla Pindrinks'le. Hala bekliyorum kolayı. İçeceğim, güzelleşeceğim.
0: Ya bir tanesin. Anca gelir çünkü Avustralya biraz kargo.
1: Evet.
0: Pindrinks'leri sana bol bol içireceğiz İstanbul'a geldiğin zaman, tamam mı?
1: Tamam. Peki. Anlaştık.
0: Süper. O zaman hem de ikizlerle Kova'nın şarkısını da hazırlamış olayım, olur mu?
1: Olur.
0: Tamam.

0: şimdi
1: ikizlerle kovaya.
0: İkizlerle kovaya hemen başlayalım. Canlı yayındayız. Hera nasılsın? Tekrardan selamlar. Sydney.
1: Tekrar selamlar. Günaydın tekrar herkese buradan.
0: Ya çok iyisin. Peki dinleyicilerimiz şimdi tabii teraziler de var ama bir tane yapalım. Teraziler bizim başımızın tacı. Çok seviyoruz ama bir tanesini terazileri de yapalım. Önce terazi olsun. Önce kova mı yoksa ikizler kova mı yapalım sonra terazi mi?
1: Terazileri yapalım sonra ikizler kovaya geçelim istersen.
0: Tamam, teraziler can kulağıyla dinliyorlar
1: evet,
0: seni.
1: Geçen hafta da anlatmıştık, yine anlatalım biz. Ortamın enerjisini değiştiren burçlardan birisi de terazidir. Çünkü çok doğal bir zarafetleri var. İnsanlar bazen hiçbir nedenini anlamadan terazilere çekilirler. Çünkü hem sakin hem de çok etkileyici bir aura taşır terazi burçları. En özel tarafları da insanların söylemediği şeyleri bile hissedebilirler. Bu yüzden ilişkilerinde çok ince düşünüyorlar. Birinin ses tonundan bile moralin bozuk olduğunu anlayabilirler. Terazi sadece güzelliği değil, huzuru da temsil ediyor. Kavgadan hoşlanmıyor. Ama sevdikleri insanlar için inanılmaz diplomatik davranabilirler. Bir ortamda herkes gerilmişken terazi birkaç cümlesi havayı değiştirebilir. En bol özelliklerinden bir tanesini söyleyeyim. Terazi insanı yanında olan kişiyi yükseltir. Stilini, özgüvenini, sosyal çevresini, hatta hayata bakışını bile değiştirebilir. Teraziler çok özel insanlar, çok seviyorum
0: terazileri. Vay be,
1: terazileri.
0: Bu teraziler neymiş ya? Yemin ediyorum ya. Vallahi billahi ya. Peki güzel, tamam. Peki geçelim efsane iki burç. Birisi ikizler, birisi
1: evet.
0: Kova. Bakalım bu hafta nasıl bir enerjileri olacak? İkizlerle kovanın uyumuna, enerjisine bir bakalım.
1: İkizler ve kova zodyakın en muhteşem eşleşmelerinden bir tanesidir diyebilirim. Yani bazı çiftler romantiktir, bazıları tutkuludur. Ama ikizler ve kova bir aradaysa olay direkt efsane seviyesine çıkar diyorum ben.
0: Vay
1: çünkü
0: be.
1: Bunlar normal sevgili gibi davranmazlar bir araya geldiklerinde. Bir bakarsın gece içecek kahve içip hayat kurtarma planı yapıyorlar. Bir bakarsın hiçbir yere gitmeden dünyanın en eğlenceli akşamını geçiriyorlar.
0: Allah Allah çok iyi ya.
1: Evet ve birbirlerini hiç boğmadan severler. İkisi de özgürlüğe çok önem verdiği için ilişkileri asla sıkıcı bir rutine dönüşmez. Herkes bunlar nasıl hala birbirinden sıkılmıyor diye bakar. İkizler konuşur, kova onu daha da ilginç bir hale getirir. Yanlarında duran üçüncü kişi bazen ben bu konuşmaya yetişemiyorum hissine girer. Bu çiftin enerjisi böyle birlikte gülerler, birlikte üretirler, birbirlerini gaza getirirler. Sonra da biz bunu gerçekten yaptık mı diye birbirlerine bakarlar. İşin en güzel kısmı birbirlerini hiç değiştirmeye çalışmazlar. Tam tersine herkesin farklı dediği taraflarını birbirlerinde çok çekici bulurlar. Kova ikizlerin enerjisini özgür bırakırken ikizler kovanın tuhaf ama dahi tarafına hayran kalır. Bu yüzden bu çift dışarıdan genelde bunlar sevgili değil, bunlar birbirinin en sevdiği insan olmuş enerjisini hissederler.
0: Ne güzel ya vallahi.
1: Enerjileri ağır değil, böyle eğlenceli, manyetik. Zodyak'ta birbirine hem arkadaş, hem sevgili, hem partner olabilen en güçlü eşleşmedir diyebilirim.
0: Bravo, büyük alkışla Hera. O kadar güzel anlattın ki bizi heyecanlandırdın. Haftaya çok iyi başladık. Enerjimiz çok iyi bir seviyedeydi ama şimdi Plus ve Premium'a geçti. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın İbrahim'cim.
0: Son olarak neler söylemek istersin Sydney, Avustralya'dan dinleyicilerimize?
1: Güzel ve kova ikilisine, ikililerine diyelim. Bir şarkı hediye edelim mi? Ben hediye edeyim mi? İkilili bir araya gelmemeliydik diyelim.
0: O şarkıyı mı istiyorsun?
1: Evet, bu işlere arada bir de böyle şarkılar gönderelim.
0: Ama ben de Hande Yener'den senden bir tane daha yok, onu hazırlamıştım. Olur mu onu yollasak?
1: O da olur, o da olur. O da güzel uyar birbirleri için. Evet, uygun.
0: O zaman hadi bakalım gelsin bu güzel şarkı. Teşekkürler sevgili Hera.
1: Ben teşekkür ediyorum İbrahim.
0: Hoşça kal, bay bay.
1: Bay bay.

Şimdi çok mesaj var. Balık burcu, ikizler, kovalar, oğlak, ne güzel. Alisa çok teşekkürler. Ben de ikizlerim demiş. İsveç. Vallahi az önce ikizler ve kovanın enerjisini anlattı. Sevgili Herak gerçekten çok iyiymiş ya ikizler. Oo, ya bu ikizler var ya, ah bu ikizler. Ah nine, nine bo. Hazır mıyız? Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, biliyorsunuz ki radyo programlarımızın ana sponsorları oluyor. Bintat Süpermarketler 10. Viyana, 12. Viyana ve Kornebuk şubesiyle. Beni bile, beni bile, beni bile aşktan sol. Ve çok yakında yeni şubeler de açılacak. Bintat Süpermarketlerine teşekkürlerimizi iletelim. Biz radyo yayınlarında hep iyi markaları, güzel işler yapan markalarımızı hep tanıtıyoruz. Bintat da onlardan bir tanesi. Marketin dışında da yaptığı ticari işleriyle de çok sevilen, çok önemli bir isim Şeref Bey. Beni bile, beni... Şeref abi, ses ver. Hazır mıyız? Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'in sponsoru. Aynı zamanda Pindrinks de biliyorsunuz ki Bintat'ta var. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks. Biz de 30 Mayıs'ta Pindrinks'le İbrahim Elden'le pozitif enerji yapacağız Viyana'da. Takımlar bitti bu arada. Katılım tamamen tamamlandı. Teşekkür ediyorum. Ben değişmem, sen değiş. Sağdat oldu ve çok da iyi oldu. İlk, zaten 3. günden sonra sağdat oldu. Ben tahmin ediyordum zaten. O yüzden mesela şimdi öncesinde 23 Mayıs'ta Mersin'de olacağım. Kadınlar matinesinde. Orada çok eğleneceğiz. Bircan, hazır mısın? Orada Instagram'dan da Anka Premium Event sayfasından göz atabilirsiniz sevgili Bircan'ın sayfasına. Bircan 23 Mayıs'ta çok güzel. Anka Premium Event. Sevgili Nuray abla da orada olacak. Nuray ablanın da bilgilendirme standı olacak. İyi ki varsın Nuraycığım ya. Southside Piercing. Seviliyorsunuz. Bu güzel şarkılar sizin için de armağan olsun. Duygu diyor ki Şener abiyle beraber dinliyoruz. Azat'a ve Yiğit'e selam yollar mısın? Yozgatlılara günaydın der misin demiş Ekrem Bey tabii ki.

0: Tabii iş saatinde mesaj yazamayan ama hep kulağı bizde olanlara çok teşekkürlerimizi iletelim. Teşekkür ederim demiş. Özelliklerimiz taşıyoruz demiş. Çok doğru söyledi Hera diyor. Yengeçe yengeç doğru. Hera bir tane ya, bu işte gerçekten çok prof.
1: Beni bile beni bile değil asla, sen kendini avutun. Beni bile beni bile beni bile aştan soğuttun.
0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm WhatsApp mesajlarınızı da paylaşmaya devam ediyoruz. Artı 43 660 130 19 79.
1: Beni bile değil asla, sen kendini avutun. Beni bile beni bile beni bile aştan soğuttun.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde olan, dinleyen herkes için güzel bir şarkı anonsu da yapmış olalım. Filiz Hanım çok sağ olun. Şimdi dolap işi yapıyoruz demişsiniz ama ne dolabı, onu da yazın lütfen. Gülşen'i çok severim ya, bu şarkısı da güzel. Orada istekler de olsun. Dileyin İbo'dan ne dilerseniz, hangi şarkı istiyorsanız bana yazın lütfen.

ya çok güzel bir şarkı ya. Vallahi çok beğeniyorum bu şarkıyı. Arkadaşlar nasılsınız, ne yapıyorsunuz, işinizin başındasınız, ne güzel. Ben size moral vermek için buradayım. Gerçekten sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Radyoda yıllardır çalışıyoruz. Hep paylaştığımız müzikler sizler için. Yani çalışma enerjinizi arttıralım. Mesela mağazada dinleyen, fabrikalarda çalışan, takside dinleyen, muhasebeci olan dinleyen, bir şirketin finansıyla inşaatta çalışan, süpürgecimiz, mahallede bizi, ya ne bileyim markette dinleyen, postanelerde çalışan, kasiyerlerimiz, ya kim nerede dinliyorsa, ev hanımları, öğrencilerimiz, radyo dünyanın her yerinde dinleniyor mesela. Şu anda her şey Viyana'da küçük bir noktada başlamıştı. 10. yaşında radyonun enerjisi, Viyana'daki dinleyicilerimiz, Viyana FM 10 yaşında. Diğer radyo yayınlarımızda mesela ya 25 yıllık Joy ailesi var Yunanistan'da. Bu arada haftaya oradayım. Ondan sonra sonrasında da Kuzey Kıbrıs'ta mesela Kıbrıs Türk. Ahmet İkidereli, gerçi ona kızdım artık. Ahmet abi aramayacağım. Ahmet İkidereli. Ahmet İkidereli 9, No ve Çarpı. Ahmet abin şu anda numarasını da bugün sileceğim. Ahmet abi artık benim, o da dinliyordur. Beni dinliyor, arabada hep dinliyor. Ahmet İkidereli artık bundan sonra al misketlerimi, ver misketlerimi. Öyle bir şey vardı. Vallahi ya. Ahmet abi bizi üzdü. Hem de çok kötü üzdü. Cengiz Bodur, Cihan, sevgili Mustafa, iyi ki varsınız. Güzel dostlarım. Joy ailesi 106.9 Yunanistan Gümülcine. Şimdi bizi dinleyen herkese teşekkürlerimizi iletelim. Kanada'da 100.7. Avustralya Sydney'de, Amerika'da. Bu arada Dünya Kupası için Amerika'ya gidiyorum arkadaşlar. Biletimi aldılar. Uçak biletim. Ondan sonra maç biletim, her şeyim alındı. Otelim, konaklama, beni kim alacak? Nerede ne yiyeceğim, yeme içme, her şey planlı bir şekilde. Sağ olsunlar. Amerika'daki dinleyicilerimize de selam yollayalım. Dün bir baktım biletimi hemen kesmişler. En sevdiğim, ben göreceğim abi böyle şeyde, sistemde göreceğim. Hayali şeyi konuşmayı sevmem. Abi bir ara gel, gelmem. O bileti göreceğim değil mi? İkizlerin şarkısı.

Ya Dilek süpersin. Ben ve eşim aynı senin dediğin gibi izlemiş. Vallahi öyle be. Vallahi siz de ikizler ve kova süpersiniz. İyi anlaşıyorsunuz. Sevgili Dilek ve eşi için çok selamlar Antalya'da. Kız vallahi Mersin'e 21'inde şimdi Türkiye'ye geliyorsunuz. Bence kocanı kandır gel direkt. Al enişteyi de, tamam mı Dilek? Aşkım da seni harika bir yere götüreceğim. Çok güzel ya burası falan. O da heyecanlanacak. Canım nereye falan. Ama söylemek. Biz sana konum atarız Dilek. Mersin'de, tamam mı? 23 Mayıs'ta Kadınlar Matinesi'nde. Sonra dersin ki aşkım ya beni bir iki saat burada bekleyebilir misin? Zaten seni sevdiği için bekleyecek. Tamam bak ben planı yaptım. Saat 11-11.30 gibi sen eğlenceden çıktıktan sonra aşkım şimdi gidebiliriz Antalya'ya. Nasıl? Biz içeride lobide eşinle güzel böyle ortam konfor alanı da yaparız. Bence güzel. Hadi bakalım. İki dakikada ne program yaptım ya. İbocuğum hep Baden güzeli Leyla diyorsun. Ben de Leyla'yım ama Baden'den değil demiş. Arkadaşım Gülizar'la beraber Salzburg'dan seni dinliyoruz. Aa ne güzel. Valla bizim Baden güzeli var ya Leyla. Bizim canımız, ciğerimiz, kalbimiz ya. Eda'nın bir tanecik kankası.

İsveç'ten Sabri Salih, Sabri Baba adamsın ya. İtalya Rimini'den Faruk, İbo abi Demet Akalın'dan bir şarkı demiş, çaldık şarkı senin için. Az önce ikizlere şarkı yolladık ya, ikizler burcunun şarkısı bayağı bir iyiymiş bu arada. Ama ikizlerin özelliklerini taşıyanlar o şarkıyı dinlediler. Değil mi Hera?

0: Aybüke bizi dinliyor mu? Lösev ailesi. Aybüke nasılsın? Aybüke bir röportaj yapamadık canlı canlı ya. Ya bir Ankara bir türlü denk gelemedik ya. Aybüke İstanbul'a mı davet etsek? Aybüke ya sen gel İstanbul'a ya. Vallahi çünkü biz var ya hep gerçek anlamda böyle çok seviyoruz Lösev ailesini. Bu arada Lösev biliyorsunuz ki Kurban Bayramı bağışlarınızı da Lösev'e yapabilirsiniz. Ben de Lösev bağışçısıyım ve Lösev ailesinin bir parçasıyım. Gönüllü bağışçıyım ve çok da seviyorum Lösev'i. Yıllardır öyleyim. Hani çalıştığım tüm radyolarda mesela Lösev etkinliklerin hepsine katılıyorum mümkün olduğunca. Çok böyle davet ederler beni. Ya Aybüke sana ne hangi şarkıyı yollayalım ya? Şu an dinliyorum ben. Yayını demiş. Aybüke burcunu yazsana, güzel bir burç yorumu. Bugün burçlar var. Sydney'den, Avustralya'dan sevgili Hera bağlanıyor her gün. Hera çok iyi ya, değil mi? Mesela bak bugün bağlandı. Bir de çarşamba alırız Hera'yı. Haftada ya pazartesi, çarşamba, cuma alırız. Ne olacak? İbo'cum sence benim kombinim bugün nasıl demiş. Valla bir şey söyleyeyim mi? Harika. Gerçekten bunu kalben söylüyorum. Meltem sen sayfayı kapattın ya. Bir de ikizler burcuymuş. Yükselenim de diyor akrep. Abo. Normal ikizler, yükselen akrep. Vay limine. Viyana'dan Şengül geldi. Şengül Pindrinks'leri içiyor musun canım? Pindrinks enerji içeceği İbrahim Eldin'i sunuyor. Biliyorsunuz ki Pindrinks'le güne başlıyoruz. Sıradan bir enerji içeceği değil. Şekersiz, glutensiz. Biliyorsunuz ben sağlıklı beslenen birisiyim. Sağlıklı gıdaları tükettiğim için de içeceğim de sağlıklı olması lazım. Şekersiz ve glutensiz bir içecek. Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Bu arada 30 Mayıs'ta Viyana'dayım. Harika bir yarışma yapıyor. Mavi takım ve kırmızı takım. Pozitif enerji takımı. Bakalım kim kazanacak? Bu arada şeyler tamamlandı. Takımlar. Gülbahar, Necmi hoş geldin. Memoli sağ ol kardeşim benim. Beyaz eşya montajında seni tüm ekip dinliyor. Memoli süpersin ya. İyi çalışmalar, bereketli olsun kardeşim. Burası Volkswagen. Öyle mi okunuyor? Volkswagen diye mi okunuyor Murat abi? Okuyamadık ki ya. Ne demiş? Volkswagen mi? Nasıl okunuyor? Anlamadık ki ya. Almancayı çözemedim ya. Aybüke bize Almancayı öğret Aybüke ya. Kıymetli dostlar, Lösev ailesini unutmayalım. Çünkü Lösev bizim için çok kıymetli. Lösev'in çatısı altında çocuklarımızın daha gülümseyerek, daha mutlu, iyileştirici bir güce ihtiyacı var. Sizlerin o güzel desteği Lösev ailesini mutlu ediyor. O yüzden kurban bağışınızı da lütfen Lösev'e de yapabilirsiniz. Ben sosyal sorumluluk projesine her zaman varım. Aybüke Hanım'a da her zaman söylerim. Aybüke her zaman yanınızdayım. Mutlaka bilmiyorum Ankara'ya ben mi gelirim, siz İstanbul'a mı gelirsiniz ama harika bir görsel bir video da hazırlayalım Aybüke. Ne diyorsun? Yapalım biz bunu bugün. Netleştirelim. Ooo terazi demiş. İyi bir yorum bekliyorum. Valla bir şey söyleyeyim mi? Terazi dedin, olayı bitirdin. Kesinlikle ben gelirim. Aybüke sen gel ya. Vallahi çok da güzel olur. Hatta bizim konserlerimizin olduğu bir güne de bir moral olur. Olur mu Aybüke? O zaman şimdi Hera'ya bir söyleyeyim şöyle bir saniye. Murat abi nasıl bir ortam buralar ya? Tabii gelmezsin oradan Viyana'ya. Hera'yı bir arayayım. Hera çok acil bir durum. Hera profilindeki fotoğrafı da değiştirmiş. Oo. Hera canlı yayındayız. Nasılsın? İyi akşamlar Sydney.
1: İyi akşamlar. Günaydın tekrardan.
0: Ya Hera bir şey soracağım. Sana ne olmuş? İki günde ne kadar güzelleşmişsin öyle profil fotoğrafında.
1: Teşekkür ederim.
0: Yapay zeka mı yoksa gerçek güzelliğin mi?
1: Gerçek tabii ki. Yani pozitif enerji programı yansıyor bana.
0: Arkadaşlar gerçekten Hera'nın inanılmaz bir güzelliği var. Allah nazarlardan saklasın. Yani böyle bir içten doğal. Yani hem kendisi çok güzel hem kalbi çok güzel. O yüzden burç yorumu da sabah yürüyüşü gibi oldu ama idare et Hera. Şimdi çok güzel bir mesaj gelmiş, tamam mı? Aybüke benim çok kıymetli, çok sevdiğim birisi Ankara'dan. Sence Aybüke Ankara'dan benim için İstanbul'a gelir mi? Röportaj için.
1: Gelir.
0: Gelir mi?
1: Gelir. Bak, senin pozitif enerji hattın onu çeker, gelir.
0: Terazi Burcu bir yorumlayabilir misin? Terazi Burcu Aybüke için Ankara'dan.
1: Teraziye yorumlamıştık aslında, tekrar yorumlayalım.
0: Sen bir şey söyleyeceğim.
1: Bak, terazi nasıl konuşturuyor bizi, görüyorsun değil mi onların zarafeti, asaleti.
0: Sen arada bir güzellik yap ya. Aybüke için özel ayrı bakar mısın lütfen?
1: Evet, terazi burcunu her zaman söylüyorum. İnanılmaz asil, güzel, doğal bir zarafetleri vardır. Terazi sadece güzellik değil, huzuru, aşkı temsil eder. Bir ortamda herkes gerilmişken terazinin birkaç cümlesi havayı değiştirebilir diyorum her zaman. Aşktaysa böyle düşündüklerinden çok çok daha derinler. Sevildiğini hissettikleri de romantik, koruyucu, inanılmaz bağlı olabiliyorlar. Özellikle partnerlerine karşı özel hissettirme konusunda Zodyak'ın en güçlü enerjilerinden birisidir terazi enerjisi. Bu dönemde de özellikle terazi enerjisinde böyle ilişkilerde netleşme, sosyal çevrede çok dikkat çekmek, ki bizi bak üçüncü defadır konuşturuyorlar bu hafta. Yeni tanışmalar, güzellik alanında şans, aşk hayatında çok hareketlenme ve değer görüyorum hissi çok güçlü çalışabilir diyoruz.
0: Aybüke bunların hangisini... Aybüke bunların hangisini taşıyor, bize de yazar mısın? Aybüke şimdi Hera anlatıyor ama hangisi sende var, hangisi yok? Lütfen onları da yaz. Devam edelim Hera'cığım. Çok iyi gidiyorsun.
1: Bence eksik söylemişizdir, fazlası vardır Aybüke'nin diye düşünüyorum.
0: Ne diyorsun
1: Hera'cığım? Teraziler inanılmaz. Evet, bir çok huzurlu bir döneme geçiş yapacaklar. Çok güzel, şanslı dönemleri olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman günün şarkısını yollayalım. Ne çalalım mesela, bu kadar tatlı anlattıktan sonra hangi şarkıyı yollayalım?
1: Hangi şarkıyı yollayabiliriz? Aşk çemalı, sevgi çemalı bir şarkı yollayalım onlara. İbrahim'cim sen daha iyi bilirsin.
0: Sen daha iyi bilirsin diye. Çok teşekkürler. Aşk adamı İbrahim Elden.
1: İçinde sevgi barındırsın. Terazi eşittir sevgi ve zarafet.
0: Süpersin. Tamam, o zaman şarkısı geliyor. Süpersin. İyi ki varsın ya. Süpersin.
1: İyi ki sen de varsın. İyi ki hepimiz varız diyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Barış ben Manço. Barış Manço'dan Gibi Gibi. Çok iyi bir şarkı ya.
1: Tamam, yapalım.
0: Hadi dinleyelim.
1: Nostalji yapalım. Hadi dinleyelim ben.

Kıymetli dostlar, çok teşekkür ediyorum bugünkü yayın için. Pindirings İbrahim Eldeniz sundu şekersiz ve glutensiz enerji içeceği Pindirings'e çok teşekkürler. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde bulabilirsiniz. Bintat süpermarketlerine çok teşekkür ediyorum. Şarküteri reyonundan tutun da kasap reyonuna, sebze ve meyve reyonundan içecek reyonuna, içecek reyonuna mutlaka Pindirings sepeti atın, bol bol atın. Sağ olun, iyi ki varsınız. Hayırlı işler, bereketli olsun tüm esnafımıza. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Aybük Ankara'dan iyi ki varsın. Bu arada birazdan LÖSEV'in bir paylaşımını yapacağım. Instagram'a bakabilir misiniz lütfen? Kurban Bayramı için bağışınızı LÖSEV'e de yapmak isterseniz lütfen sayfama göz atın. Orada da linki paylaştım. Yüreğim zincir. LÖSEV ailesine sonsuz teşekkürler. Diyorsun ama her zaman LÖSEV'in yanındayız. Ölün var gibi gibi. Her zaman kamu spotlarında da duyuyoruz ya, ben yıllardır LÖSEV'le çok güzel işbirliği de yapıyorum, çalıştım. Yani 25 yıldır sektördeyim radyoda, hemen hemen 25 yıldır hep anlatırım LÖSEV'i. O yüzden Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, aramıza katılan Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, bu arada Amerika'da olacağım. Biliyorsunuz ki Dünya Kupası için, maç heyecanı için Amerika'da olacağız ben ve ekibim. Ama yayınlarımı Amerika'dan gerçekleştireceğim. O konuda sıkıntı olmayacak. Haberiniz olsun. Ama Amerika'ya gitmeden önce burada bütün dostlarımı bir göreyim. Bir muhabbet edeyim, bir yemek yiyelim, bir kahve içelim. Yaz enerjisinde artık ne yapalım? Bu sene de böyle olsun.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Ludwig, İsrail protestolarına tepki gösterdi. Viyana'da düzenlenen Avrupa Günü etkinliğinde Filistin yanlısı protestolar gerginliğe yol açtı. Belediye Başkanı Mihail Ludwig'in konuşması sloganlar ve düdük sesleriyle kesildi. Göstericiler İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını protesto ederek Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına tepki gösterdi. Avrupa'nın hoşgörü değerlerine bağlı olduğunu vurgulayan Başkan Ludwig, protestoculara sert tepki göstererek Viyana'da etkinliklerin engellenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Westbahnhof'ta alkol yasağı başladı. Viyana'nın en yoğun bölgelerinden Westbahnhof ve çevresinde alkol yasağı resmen başladı. 8 Mayıs Cuma günü itibariyle yürürlüğe giren yeni uygulamayla bölgede alkol tüketimi tamamen kısıtlandı. Kurallara uymayan vatandaşlara polis tarafından 50 Euro'dan başlayan para cezaları kesilecek. Maaşlarda kesinti şoku. Avusturya hükümeti yeni bütçe paketiyle işsizlik sigortasındaki avantajları kaldırarak tüm çalışanlara tam katkı payı ödeme zorunluluğu getiriyor. Aylık brüt 2.225 euroya kadar maaş alan çalışanlar yeni düzenlemeyle her ay 51 euroya varan net gelir kaybı yaşayacak. Yaklaşık 1,5 milyon kişiyi etkileyecek olan bu kesintiden en büyük darbeyi ise %70 oranla yarı zamanlı çalışan kadınlar görecek. Hükümet ise eleştirilerin odağındaki bu maddi kesintiyi vatandaşların tam zamanlı çalışmaya teşvik etmek amacıyla savundu. Viyana'da mangal yasağı başladı. Viyana'da artan kuraklık ve yangın riski nedeniyle Viyana Belediyesi tarafından 8 Mayıs Cuma günü itibarıyla şehirdeki tüm halka açık alanlarda geçici olarak mangal yapmak tamamen yasaklandı. Hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Avusturya Türk Federasyonu Hacı Kafilesi, Viyana Havalimanı'ndan dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adayları için Viyana Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde duygulu anlar yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından manevi yolculuklarına başlayan kafile büyük bir heyecanla yola çıktı. Avusturya Hava Yolları'ndan kötü haber. Avusturya Hava Yolları, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği yakıt krizi nedeniyle bilet fiyatlarına zam yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre uçak biletlerinde ortalama 5 ila 30 euro arasında artış yaşanması bekleniyor. Yeni başlatılan ekonomi basic tarifesinde ise kabin valizleri artık ücretsiz olmayacak ve yolculardan ekstra ücret alınacak. Yılın ilk çeyreğinde milyonlarca euro zarar eden şirket, yaz sezonunun ardından kısa çalışma modeline geçmeyi de planlıyor. Engelli öğrenciler eşit eğitim hakkı istiyor. Avusturya'da engelli çocukların 11. ve 12. sınıfa devam edebilmelerini sağlayacak yeni eğitim reformunun 2027 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Eğitim Bakanlığı kapsayıcı eğitimi bir insan hakkı olarak tanımlarken okullarda eğitimin güçlendirilmesi için reform sözü verdi. Planlanan reformların yeterli olmadığını savunan aileler ise okullardaki kaynak ve personel eksikliğinin çözülmesini bekliyor. Alkollü sürücü ters yöne girdi. Steiermark eyaletinde 62 yaşındaki bir kadın sürücü S6 yolunda ters yöne girdi. Trafiği tehlikeye sokan kadının 3,26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ev küle döndü. Viyana'da bir bungalov evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alev topuna dönen eve geniş çaplı bir operasyonla hızla müdahale etti. Korku dolu anların yaşandığı büyük yangında şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Tamamen küle dönen evdeki yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere yetkililer tarafından detaylı soruşturma başlatıldı. Nehirden erkek cesedi çıktı. Salzburg eyaletindeki Salzach nehrinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği ve ölüm nedeni henüz belirlenemezken polis olayın kaza, intihar veya suç bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Avusturya'da yağmurlu bir hafta olacak. Avusturya genelinde ilkbahar havası kısa bir süreliğine yerini yağmura bırakacak. Hafta boyunca ülke genelinde yağış beklenirken bazı bölgelerde sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. Viyana'da yağmurlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bulutlu ve yağmurlu bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 11 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de şampiyon Galatasaray. Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalya Spor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine son bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Gurbette, Viyana FM haber. Slice'ın dizisi. Viyana FM. Gurbette.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dertse kendi kendine

Merhaba, merhaba, merhaba. Ben geldim. Yepyeni bir hafta ve günlerden pazartesi. Ve siz değerli yol arkadaşlarım, başlıyoruz.

sesi belirir. Takvim yaprağımız 11 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Biz böyle güzel... Ben programcınız Özlem Ayral. Yeniden Viyana FM kavşağında buluşmak, üstelik bir pazartesi gününden seslenmek çok güzel. Gülüyoruz, keyfe keder, biz böyleyiz. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız

0: böyle güzeliz.
1: Evet, her programda olduğu gibi o güzel, o sıcacık mesajlarınızı bu programda da bekliyorum. Üstelik bugün gerçekten o mesajlarınıza çok ihtiyacım var. Efendim, programımızın ana sponsoru 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket. Öncelikle tabii ki teşekkürlerimi iletiyorum. Nova Süpermarket'in yeni bir aksiyonu var mı diye şöyle bir hemen Instagram profiline doğru yol alıyorum. Bakalım yeni bir aksiyonu var mı? İnşallah takibi almışsınızdır. Ve kendi adıma, efendim radyom adına ve tabii ki sizler adına kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Programımıza sponsor oldukları için. Evet, girdim. Şöyle bir bakıyorum, yeni bir aksiyon. Henüz aksiyon var mı? Şöyle hemen bakayım. Çevresine bakalım. Geçtiğimiz haftaki aksiyondan inşallah faydalananlar olmuştur. Haftalık özel teklifler içerisinde yeni bir aksiyon göremiyorum. Ama şunu çok net söyleyeyim. Ne ararsanız var. Aynı çatının altında. Ne güzel değil mi? Nova'ya teşekkür ediyorum. 22. Viyana.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil. Bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
1: An itibariyle

0: Evet efendim, inşallah iyisinizdir, keyifler yerindedir. Nasıl geçti hafta sonunuz? İnşallah güzel geçmiştir. Benim çok yorucu bir hafta sonu maceram oldu. Hakikaten inanılmaz yorgun geçti ve bugün sürçülisan eylersem affola, bir hatam olursa şimdiden söyleyeyim, programın en başında görmeyi vereceksiniz, hataları düzeltivereceksiniz. Evet, günlerden pazartesi olduğu için 5 kelimemiz hazır. Biraz sonra paragrafları, ilk paragrafı sizlerle buluşturacağım. Önce paragrafın içinden 5 kelimeyi bulacaksınız. Sonrasında da o 5 kelimeyi istinaden bakalım neler neler yazacaksınız bugün. Programımızın ikinci sponsoru Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz. İstanbul Ayazağa'da üretilen içeceğimiz Pindrinks'e diyorum ki iyi ki varsın. Artık sofralarınızda Pindrinks boy göstermeye çoktan başlamıştır diye düşünüyorum. Buzdolaplarını, raflarını boşalttınız. Böyle hayalim o. Pindrinks'leri yan yana dizdiniz. Ve Viyana'yı Pindrinks'le buluşturan Radyom Viyana FM'e de çok ama çok teşekkür ediyorum. Kemal bizlerle birlikte. Kemal hoş geldin. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Derya'cığım merhaba, hoş geldin. Pindrinks'in reklamını da dinleyelim. Korkma, hiç yanındayım sen. Ben oldukça dünya bile dar değil, inan ki.
1: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Ve deyip kaldım yalnız. Efendim şahane bir yolculuk diliyorum hepimize. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Nihayet aramıza dönen sevgili Tamer'e diyorum ki, Tamer, mesajlarını okumayı çok özledim.
2: Çok sevdim, çok üzüldüm.
0: Ve yine döndük Kürkçü dükkanına. Ya Tilki'nin dönüp dolaşıp döneceği yer Kürkçü dükkanı. Nereden çıkmış bu söz ya? Çok merak ettim şimdi. Hemen bir şöyle bir kısacık bir araştırma yapmak istiyorum. Niye Kürkçü dükkanı, niye tilki?
2: Çiçekler coşar.
0: Yani Kürkçü dükkanını anladım da niye tilki?
2: Her gün yeni umutla uyanmak.
0: Herkese selamlar, iyi haftalar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne arıyorsun? Ne arayayım? Sen ne arıyorsun? Vallahi bir şey söyleyeyim mi Tamer? İtiraf edeyim. Misafirim vardı. Programa başlamak için 9 dakika varken kapıdan kendisini yolcu ettim. Dolayısıyla bugün program doğaçlama gidecek. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Günay Hanım'a gelsin. Saygılar demiş Tamer. Ve her zaman olduğu gibi günün sözünü paylaşmış bizlerle. Dilimin ucuna geliyor bazen çok konuştuklarım. Sonra hepsi suskun boğazımda birer kör düğüm. Ya Tamer. Var ya, böyle beni sol yanımda sol yanımdan hançerledin. Efendim, bazen gerçekten de bazı şeyleri çok konuşuyoruz. O çok konuştuğumuz şeyler

De genellikle hayatımıza dert olan, içimizde böyle bir ukde bırakan ve çözümlenmesini istediğimiz ya da çözümlemek istediğimiz şeyler oluyor. Ama ne kadar çok konuşursak konuşalım, bazı şeyleri de çözümleyemiyoruz. Bir sonuca ulaşamıyoruz. Sonra bakıyoruz ki ne kadar konuşursak konuşalım, bir sonuç yok. Bizi rahatlatan bir şey yok. Sonra gerçekten böyle boğazımıza düğüm düğüm düğümleniyor. Oluyor kör düğüm.

Ve İstanbul'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Aytencim merhaba. Selamun aleyküm güzellik. Güneşli bir İstanbul gününden tüm Viyana FM ailemize kucak dolusu sevgiler. Bu arada nasılsın? Bugün bana nasılsın diye sormasınız. Valla çok sevinirim. Çünkü biliyorsunuz benim için nasılsın sorusu çok özel bir soru. Ve bu soruya böyle çok dürüstçe cevap vermek istemiyorum. Pas diyorum. Her şey rağmen nefes al. Hayattayım ve ayaktayım. Beni soracak olursan yol yorgunu bitkin bir haldeyim. Evet sen de Bulgaristan'daydın. Ama o güzel sesini duymak için sabırsızlanıyorum ve seni kocaman öpüyorum demişsin. Ben de seni çok öpüyorum.

Fransa'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Günaycığım, merhaba. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Güzel bir hafta ve gün dilerim herkese. Selam olsun, herkese selam olsun. Sıradaki parça Tamer.

0: ya. Şarkılardaki gibi olsaydı hayat. Ya ya ya ya. Evet, şu şarkıya bir es diyelim. Bir sesli mesajımız var. Zuhal'cim, o güzel sesinle hadi böyle enerjik enerjik bir merhaba de.
1: Merhaba, merhaba, merhaba kraliçem. Hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Sen de hoş geldin.
1: Sana sımsıkı sarıldım. Ben de sana sımsıkı sarıldım. Ablacığım, sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu, bol, bereketli, güzel bir hafta diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Diana
1: Wiesenberg'den selamlar, sevgiler. Yenişehir Çarşı, Bursa Kapalı Çarşı derken evime döndüm çok şükür.
0: Evet, evet.
1: Öyle sesindeyim ablacığım. Güzel bir yayın akışı diliyorum. Herkese selamlar, sevgiler diliyorum. Görüşmek üzere ablacığım.
0: Görüşmek üzere. Çok öpüyorum seni. O zaman Türkçü Dükkanı'na hoş geldin. Bir de isteğim olacak mümkünse demiş Zuhal. Kanatları yanık bir ankayım. Aldım sıraya. Biraz sonra vereceğim yayına. Sana ve dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ederim demişsin. Ben sana teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ve Şengül'cüm merhaba, merhaba. Hoş geldin Özlem'im, güzel bir hafta diliyorum, güzel bir gün, saygılar, sevgiler Şengül. Ya ya ya üzülme. Evet, bir sesli mesajımız da Raşit'ten gelmiş.
2: Evet sevgili seyirciler, bugün günlerden pazartesi.
0: Yes.
2: Ve köfte düşmanının yayınına
0: evet.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Ay köfte yiyesim geldi ya.
2: Size şöyle bir şey söylemek istiyorum.
0: Söyle bakayım.
2: Bugünün günün sözünü ben kendim yazmış bulunmaktayım.
0: Ya.
2: Tamer abiyle hiçbir alakası yok.
0: Öyle mi?
2: Şak şak şak.
0: Şak.
2: Neden Tamer abi yazmadı da Raşit kendi başına yazdı.
0: Allah
2: bu
0: Allah.
2: Günün sözünü. Evet, günün sözüyle sizleri karşı karşıya bırakıyoruz.
0: Hadi bakalım.
2: Şak şak şak.
0: Şak şak şak.
2: Günün sözünü şimdi sizlerle paylaşıyorum.
0: Hadi paylaş artık.
2: Biz değişmedik. Duyduklarınızla gördükleriniz arasındaki dengeyi fark edin. Bize ne olduğunu sorgulayan önce ne yaptığını hatırlasın. Anladınız mı?
0: Anladık.
2: Anladığınızı düşünüyorum. Bugünün günün sözünü paylaşmış bulunmaktayız. Şok şok şok. Köfteci ne yapacak bu durumda? Çünkü köfte düşmanı Özlem Ayral.
0: Çok teşekkür ederim ya. Çok iyi geldin.
2: Şok şok şok.
0: Çok iyiydi ya. Duyduklarınızla gördükleriniz. Çok enteresan değil mi? Çok iyiydi ha. Evet.

0: Hollanda'ya sevgili Aysel'amlar. Vuhuu! Keyfe Keder'le pazartesi modu açıldı. Viyana FM'de. Özüm Ayran'la pazartesi sendromuna resmen meydan okuyoruz. Aynen. Kahve hazır, müzik açık. Mod uykudan dansa geçti. Herkese bol kankanlı, keyifli bir hafta olsun. Not. Pazartesi sendromu diye bir şey yok. Özüm Ayran'ım öyle diye veriyor. Sen de başka öyle diye veriyor gari. Yok tabi. Yok. Neymiş o sendrom? Bize uğramaz. Biz sendromu alır, yok ederiz. Ve bir sesli mesajla Ayşe'den gelmiş. Ispartalı Ayşe yazmaya doyamamış bir de. Hadi o güzel sesini duyur bakalım.
1: Günaydınlar Özlem ablam.
0: Günaydın.
1: Günümüzün neşesi. Güzel sesli kadın. Kraliçemiz.
0: Vay.
1: Nasılsın diye soracağım. Çünkü sormam gerekiyor. Story'inde bir hastane bir şey gördüm. Evet. Anneler günü sabahında. Evet. Bu arada geçmiş anneler günün kutlu olsun ve bütün dinleyen bir yana efendim dinleyicilerin de bütün güzel annelerin anneler gününü kutluyorum.
0: Evet.
1: İnşallah senin de her şey yolundadır, bir sorun hı-hı yoktur. Bugün seni benim çok böyle eski dostlarım dinliyor.
0: Kimler?
1: Güzel insanlar böyle hani durduk ya yani yıllar geçer ama hani eskimez ya böyle
0: evet.
1: 10 yıl sonra oturursun ve aynı kaldığın yerden devam edersin evet, sohbete. Evet. Öyle insanlar. Çok sevdiğim, çok değerli. Dudu Hatay'dan.
0: Hatay'a sevgiler.
1: Yeliz birkaç defa yazmıştı Yeliz.
0: Yeliz'e
1: ve Bircan
0: sevgiler.
1: Adana'dan benim can ciğer arkadaşlarım. Bugün seninleler ve seni dinliyorlar. Buradan onlara da kocaman sevgiler gönderiyorum.
0: O zaman sevgili Dudu'ya, Yeliz'e ve Adana'ya, Adana'dan bizi dinleyen değerli dostumuzun ismini hatırlamaya çalışıyorum. Aklımda tutmaya çalışıyorum.
1: Değerli Dudu Hatay'dan.
0: Hatay'a.
1: Yeliz birkaç defa yazmıştı Yeliz. Ve Bircan,
0: Bircan
1: Adana'dan benim can ciğer arkadaşlarım. Bugün seninleler ve seni dinliyorlar.
0: Bu...
1: Buradan onlara da kocaman sevgiler gönderiyorum.
0: Üç güzel hanımı, sevgiler, selamlar. Bu ara anne tarafım Adanalı ha.

Emine Sultan merhaba, merhaba, hoş geldin, sefalar getirdin. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin, iyi yayınlar. Güzel bir hafta ve gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni kocaman öptüm.

Kemal. Merhaba. Ablacığım hoş geldin, iyi yayınlar. Herkese mutlu haftalar diliyorum. Merhaba, hoş geldin ve Almanya'ya sevgiler, selamlar. Derya, merhaba. Ben de kavşaktayım. Hoş geldin güzel sesli kadın. Mutlu bir haftamız olsun. Sağlıkla, huzurla. Olsun ya, vallahi olsun. Güzel bir hafta olsun. Pilot mu babam senin? Sevgili Fatoş bizlerle birlikte. Selam, keyifli, hoş sohbetli yayınlar. Ne müthiş bir ses tonu maşallah. Maşallah, sübhanallah. Kaşın kara, gözün kara, kömürcüğünü. Ve demiş ki çok güzel bir cümle. Hatalarınla seviyoruz seni. Ya hatasız kul olmaz da bazen bilmiyorum sizde olur mu? Mesela benim böyle bir takıntım var. Bir işi yapıyorsam böyle hatasız yapmak gibi böyle bir takıntım var. Oysa ki gerçekten olmaması gereken bir şey. Ama bazen insanız. Yorgunluklarımız var. Üzüntülerimiz var. Ne bileyim bir sürü şey var. Her zaman aynı psikolojiye sahip olamıyoruz. Beni anlıyorsunuzdur. Dolayısıyla bugün hafta sonunun üzerine gerçekten de bu arada hastane ile ilgili story'yi izleyenler ve merak edenler, valla ben akşamdan beri telefonla çok ilgim yok. Şöyle söyleyeyim, ben iyiyim. Sadece hastanede arkadaşımın refakatçisi olarak kaldım. Ama hastaneler bende başka bir mod uyandırıyor. Ben çok, Allah eksikliklerini vermesin ya bir kere, amin. Allah hastanelerin, doktorlarımızın eksikliklerini vermesin ama ben sevmiyorum. Hastanede olmayı sevmiyorum, doktorlarla olmayı, hemşirelerle muhatap olmayı sevmiyorum ya. O kokuyu sevmiyorum, bana başka şeyler hatırlatıyor. Modumu düşürüyor, enerjimi düşürüyor. Mesela sağlıklı giriyorum, kapıdan çıkarken böyle omuzlarım düşmüş, yorgun. Aslına bakarsanız yani çok da kötü bir gece geçirmedik. Çok şükür arkadaşım da iyi, hala hastanede. İnşallah yarın çıkaracağız kendisini, haber aldım, gayet iyi. Ondan sonra yani demek istediğim şey, o mod düşüklüğüne de tahammülüm yok. Özlem Ayral ya, neye tahammülün var senin? Böyle şeylere tahammülüm yok. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hayırlı haftalar herkese. Erdatlı babacığım. Bak şimdi şöyle bir mesaj yazmış ardından. Ben olsaydım kurt olurdu. Tamer olduğu için kürkçü dükkanı. Ha, kurdun dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı. Doğrusu bu mu olurdu senin için? Niye, gerçekten ya niye tilkiler için söylenmiş bu? Kurt. Avcı. Çok tatlısın, güzelsin. Bu arada Spartalı Ayşe'den çok güzel bir fotoğraf geldi. Öpüyorum onu. Maşallah, sübhanallah. Allah nazarlardan saklasın. Selam, iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı can dostum Ayşe'ye armağan ediyorum. Yeliz'cim. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Bak sırada böyle bir şarkı var. Evet, bu mesaj bana mı bilmiyorum. 3466 ile bitiyor telefon numarası. Seko'nun berber şopu galiba. Seko desem olur mu? Bu mesaj benim mi? Sahiplenebilir miyim?

Evet, biliyorsunuz Taner İspanya'da tatildeydi. Ve benim de çok merak ettiğim yerlerdendir İspanya. Ve çünkü İspanya'nın tarihte çok özel bir yeri var. Özellikle Emeviler döneminden çok güzel eserler olduğunu biliyorum. O yüzden de merak ediyorum. Ama gidenler böyle fotoğraf paylaşınca da çok mutlu oluyorum. Biraz tarih gezisi de yaptım abla. Palma'nın dar ve tarihi sokakları çok güzel yalnız. Gerçekten ne enteresan değil mi? Şimdi düşünsene Tamer, 1700'lü yıllarda, 1600'lü yıllarda o sokaklarda kim bilir kimler dolaştı. Yani sen o ayak izlerini takip ettin. Evet, şimdi tilki ve kürtçü dükkanı. Sağ ol Tamer ya, çok iyi yaptım. Kürtçü dükkanına geri dönmek, bir kişinin ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın sonunda alışkanlıklarına, eski işine, evine veya güvenli alanına geri dönmek zorunda kalmasıdır. O sözün kökeni, tilkilerin avcılardan kaçsa bile sonunda kürklerinin satılacağı kürtçü dükkanına veya derisinin yüzüleceği yere geleceğine dair inanışa dayanır. Ya çok fenaymış gerçekten. Fenaymış ya. Yaşanacak. Sevmedim bunu. Doya.

0: Çok geçmiş olsun arkadaşına ve sana diyelim. Ben de sana Facebook'tan, yani Facebook'a girmiyorum arkadaşlar. Lütfen bana Facebook'tan mesaj atmayın. Messenger'a hele hiç bakmıyorum. O yüzden de rica ediyorum, bana ulaşmak istediğiniz zaman ulaşacağınız yer direkt yer olsun. Direkt nereden ulaşıyorsanız oradan. Yani telefon numaram olanlar telefon numaramdan öncelik. Telefon numaramı olmayanlar Instagram olabilir. Çünkü Instagram'a daha sık bakıyorum. Ama Facebook bu Özlem Ayral için çok değerli bir platform değil. Onu söyleyeyim. Çok nadir Facebook'tayım. O yüzden de Facebook'taki mesajlarınızın çoğunu görmüyorum. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi sevgili Raşit'ciğim, inan bana kaç gündür ta bana o linki gönderdiğinden beri böyle ayağımı uzatıp televizyon karşısına falan geçemedim. Dolayısıyla hiçbir şeye de bakamadım. Çok hareketli günler yaşıyorum. Çünkü bu hastane maceramızın önünde başka şeyler de vardı. Dolayısıyla ama aklımda onu not aldım. Hatta bir arkadaşımla da paylaştım. Bu arada sayfaya baktım mı? Baktım. Girdim şöyle birkaç tanesini öyle gelişi güzel inceledim. Önemli de bir tiyatro oyuncusu kendisi aslında ve çok da güzel bir kanal kurmuş gerçekten. Ama ben böyle ciddi ciddi böyle uzun uzun izlemek istiyorum. Baktım böyle bir gelişi güzel, hatta birkaç videoyu izledim, böyle başlarını izledim, bir sonraki videoyu geçtim falan. Yani hiç bakmadım değil ama dediğim gibi benim bakmak dediğim şey başka bir şey. Ben böyle uzun uzun vakit ayırmak istiyorum. Böyle imkanım oldu. Bu arada takibe de aldım. Şimdi efendim şöyle bir bakıyorum. Sevgili Ayşe, babam şekerci değil ama marketçi. Evet, şeker satıyor diyen Ayşe'ye. Şarkı sana tam oturmuş o zaman ya. Yeliz'ine teşekkür etmişsin, boşuna etmedin. Ve burada bir sesli mesajımız daha var. Şenol'a bir merhaba diyelim.
1: Merhaba Özlem Hanım.
0: Merhaba.
1: Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir gün diliyorum sana.
0: İnşallah.
1: Zuhal'in de farkındaysanız ses tonunda volüm düşüklüğü var. Bursa'nın havası yaramış ona. Böyle devam, hiç bozmadan. Gürcan abiye de buradan ufak sistemim var. Karısı geldi, sıcak yemekleri götürüyor mu diye düşünmüyor. Şenol kardeşim aç mıdır, ne yiyor, ne içiyor? Arayan soran yok. Esin gitti 2 haftadır. Aslan gibi şey yapıyorum. Mücadele veriyorum.
0: Ya.
1: Vallahi
0: ya.
1: Tek beni Allah kimseye bırakmasın. Acayip zor.
0: Amin. Çok zor.
1: Evle uğraş, çocuklar filan. Hani Eylül sağ olsun yardım ediyor ama acayip zor.
0: Biliyorum,
1: yani
0: çok
1: o
0: zor.
1: Yüzden ben zaten biliyorum zorluklarını da. Bazı böyle erkekler var, eşlerinin kıymetini bilmeyen. Onlara ben Hanzo diyorum. Vallahi eşinizin kıymetini bilin.
0: Ay, ay.
1: Ben size söyleyeyim.
0: Ya bir kere bir şey soracağım.
1: Kulağım
0: şey
1: sende. Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a
1: yer
0: emanet
1: bildi belime. Bu arada biraz acım var, ağrım var. O yüzden çok, böyle ıhmıh yapıyorum.
0: Evet, çok geçmiş olsun.
1: Kulağım sende.
0: Çok geçmiş
1: olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
0: Valla Şenol, sen şefsin. Mutfak işinde çok iyisin. Ben oralarda zorlandığını falan düşünmüyorum. Ama iş özlemekse en zor bölümü, sevdiğinizden uzaksanız o özlemek var ya, en zor bölüm o. Var daha. Ama haberini aldım, Perşembe dönüyormuş.

Murat abi Emine ablayı görene kadar kurt, gördükten sonra kedidir. Görene kadar kurt, görünce kedi mi? Bu bizim Emine Sultan'dan bahsediyorsun değil mi? Yok artık. Sonra da demiş ki sonuçta hepsi kedigillerden.

0: Evet Ardacığım, merhaba, İstanbul'a sevgiler. Selamlar, hoş geldin. Söz sende.
1: Merhaba abla, iyi yayınlar. Ben geldim, herkese selamlar. Ben de o kafayı anlamıyorum, tamam mı? Yani
0: Hangi
1: hadi
0: kafayı?
1: sen hani tarih falan filan okudun, arkeoloji bir şeyler okudun da abi ben anlamıyorum. Tamam
0: Evet.
1: hadi 100 yıl önce, 200 yıl, 500, 1000 yıl önce birileri orada yürümüş olsun. Şimdi sen yürüyorsun. Yani nasıl bir hissiyat verebilir ki abi? Annem diyor ki oğlum diyor, bak sen de beni hiç diyor öyle tarihi yerleri gezdirmiyorsun falan diyor, tamam mı? Anneme diyorum ki anne diyorum Allah aşkına senin evinin yani şeyi de duvarı da duvar beton, orası da öyle.
0: Ya.
1: Kapının önüne bastığın toprak toprak, orası da yani orada velev ki işte ne bileyim yani hani belki bu biraz uçuk bir örnek olacak, özür dilerim ama hani bir peygamber yürümüş olsun yani ne değişecek, hani yürümüş gitmiş bitmiş, üzerine milyon kere geçirmiş bilmem ne olmuş, hani çok anlam yüklüyoruz bazı şeylere ve bence çok gereksiz. Şimdi
0: Ben
1: sen çıkacaksın diyeceksin ki bu gene başladı muhalefete.
0: yok.
1: Aldım yürüyorum, kesme hızımı.
0: Yok, hızını kesmeyeceğim de buna söyleyecek o kadar çok sözüm var ki ama konuşamayacağım. Yani bugün hiç o modda değilim Arda. Öyle şeyler söylerim ki yani katılırsın katılmazsın. İlla arkeoloji veya sanat tarihi okumak gerekmiyor bazı şeyleri. Hayatı tam okuyabilmek için gelmiş geçmiş insanların hayatlarına da birazcık bakmak gerektiğine inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili bir ayeti kerime var. İyi bakıp iyi izlemek, birazcık da düşünmek lazım. Ama dediğim gibi bugün gerçekten Ardacığım, ben senin hızını kesmiyorum. Yürü, kim tutar seni? Ama seninle böyle cebelleşemeyeceğim.
1: İzin kalmış
0: Öyle
1: sanki
0: bir gücüm yok,
1: herkese.
0: enerjim yok.
1: Şu ağaç gölgesinde karşı sahilde masamda uzandım suyla ekmekte.
0: Vallahi Emine Sultan, aynı şeyi düşündük biliyor musun? Ha? Murat mı kedi? Murat. Şu benim Murat kedi. Ha, benim de babam dediğim Murat. Erdatlı. Kedi demişler. Seni görünce kedi oluyormuş. Dışarıda kurtmuş. Seni görünce kedi oluyormuş.

Bu arada Emine Sultan Şenol'a geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Allah kavuştursun demiş. Allah sevenleri kavuştursun. Aylar yıllar, sırlar var daha. Dündar, ey Dündar, ne deyiverdin Gale? Herkese merhabalar. Bugünkü manzaramız bu abla. Manzaraya baktım. Vallahi bulutlar çok güzel ama betonarme böyle birazcık ne bileyim tadımı kaçırdı. Yeşili de severim. Sarıyla da güzel olmuş. Karşıdaki binaların renginden bahsediyorum. Allah kolaylık versin. Hayırdır Murat abime laf yok. Murat abine kim laf söyleyebilir ki Dündar? Söyleyebilir miyiz? Bizim gücümüz yeter mi? Hele bir söyleyelim yani.

0: Evet Zuhal'cim, ne diyorsun? Galiba Şenol'a. Bilmiyorum. Hadi bakayım. Söz hakkı sende.
1: Şenol
0: Bak,
1: evladım.
0: bak.
1: Vallahi geldim. Çamaşırdı, bilmem neydi, evdi, topla. Cumartesi öyle geçti. Cumartesi düğün, pazar düğün. Bugün ütü daha, bugün yemek yapacağım. Buyur gel, her zaman beklerim yani. Bu arada Türkiye'de sesim kısılmadı da Türkiye'de çok yoruldum. Hala yorgunum. Bu hafta böyle idare edin. Haftaya gür sesimden geri dönüyorum. Dinleneyim, daha güzel çıkacak inşallah.
0: Ya ya. Şunu verdim mi yayına ben ya? Bir dakika. Ya Murat abiye laf söyleyecek adam bir ben varım demişsin Şenol. Vallahi bilmiyorum, seni de susturur gibi geliyor bana.
2: Yok yok, yemek işi sıkıntı değil de şaka bir yana şey kötü yani, böyle her gün beslenmesini hazırla, üst baş hazırla, çıkar iki
0: Ha,
2: günde bir çamaşır yıka,
0: bak
2: zor yani,
0: sen.
2: vallahi zor yani. Ben net konuşurum, acayip yoruluyorum yani. Ben böyle ilk defa iki çocukla tek kaldım, yoruyor yani. Zaten eve gelmem akşam 5-5.30. Affedersin, banyoya gir, yemek hazırla. Zaten patatesim çıkıyor 7-7.30'a kadar. Esin de çarşamba geliyor, çarşamba. Perşembeye atıp durma, çarşamba geliyor.
0: Perşembe.
2: Perşembe, ne perşembesi?
0: Eyvah, eyvah.
2: Perşembe perişan olur,
0: Ha,
2: çarşamba çarşamba dolanır. Hadi
0: tabii.
2: bakayım,
0: O şey dedi
2: nasipse
0: bana.
2: çarşamba
0: Evet
2: akşam
0: evet
2: hazır olur.
0: çarşamba geliyor.
2: İnşallah.
0: Perşembe günü yayında görüşürüz dedi. Tamam, hatırladım. Yalnız ne perşembesi ya? Oy. Evet, itiraflar. Erdal Tan'dan yılın yüzyılın itirafı geldi. Hazır mısınız? Kedi olsam iyi, Emine'nin yanında aynı bir fareyim. Duy da inanma. Üstelik yanında olmasına bile gerek yokmuş. Telefon açtığı an bile fareye dönüşüyormuş. Valla duyun da inanmayın. Sonra demiş ki Dündar da burada konuşuyor. Hafta sonu açmadı, kafama vurdu. Yanında bir kel vardı ya Dündar. Hafta sonu onun gibiydi, hafta sonu. Ne yaptınız hafta sonu? Muhtemelen hafta sonu Emine Sultan'la böyle bir noktada buluştun. Güzel güzel özlem giderdin. Öyle tahmin ediyorum Erdatlı babacığım. Yalçın Emine merhaba. İyi yayınlar canım benim, dinlemedeyim. Ay, öpüyorum seni. Ve sevgili İhya bizlerle birlikte. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kolay gelsin, iyi yayınlar, nasılsın? Bu soruyu bugün sormuyorsunuz bana. Herkese yasaklıyorum. Nasılsın sorusunu bana bugün sormuyorsunuz. Yarın sorabilirsiniz. İnşallah iyisindir, iyiyim iyiyim. Bak geldim, canavar gibiyim. Hayattayım ve ayaktayım. Canavar gibiyim. Bu neydi şimdi? Ay ay, buraları yıkıyorum ben.

Sultan demiş ki Dündar bizim parkeleri bedava yapacak galiba. 5 saat sizinle geçirdi. 29 senede ben ne geçiremedi? Murat abim deyip duruyor. Yalnız ortada bir durum var, farkında mısınız? Aramızda kalsın da bir durum var ortada. Hakkını ver, yarını yarın görürsün. Gel bugünün hakkını ver, yarını yarın. Ey güzel cemaat, ey güzel insanlar, ey güzel dinleyenlerim. Ben gideyim bir kahvemi mi yapayım acaba? Yoksa gitmeden bir paragraf okuyayım mı? Vallahi şunu söyleyeyim, hayat hepimize aynı şartları veriyor mu vermiyor mu hiç orasında değilim. Ama hayatta bir problem yok. O olabildiğince adaletli davranıyor da biz insanlarda bir gariplik var. Kesin var. Korkma. Eviriyoruz çeviriyoruz. Abi niye böyle oldu şimdi diyoruz. Sen yaptın ya diyor birileri. Raşit'ten çok güzel bir fotoğraf geldi. Aman ne güzel ya, saçlara bak. Yalnız Raşit çok acayip güzel bakmışsın. Bakışlarında çok acayip bir duygu var ya. Geçti bana yani. Şekerim, saçlarım şekil. Önümden çekil. Uzatıyorum mübarek, uzadım maşallah. Ha, batuhan da uzatıyor da. Ne bileyim ya. Ben sizlere kısa saçı sanki daha çok yakıştırıyorum. Perşembe günü çok iyi geçecek desene. Esin evde, ben evde. Burada bayram perşembe. Senin yayın patlar perşembe falı malı unut. Bu hafta da mı ara versek? Karar anını mı oynasak? Ne? Dündar? Okey mi oynadınız hafta sonu? Abla, okey oynadık. Murat abi allak bullak oldu. Nasıl ya? Okey mi oynadınız? Bak şimdi. Anladım ben konuyu. Bir kaçışı vardı. 3 saatlik yolu 1,5 saatte gitti. Taş mı çaldınız Dündar? Taş mı çaldınız yoksa? Evet efendim, kahveni yap, eve gidiyorum araba kullanacağım diyen Ispartalı Ayşe'ye. Gidiyorum kahvemi yapmaya, kocaman bir kupaya kahvemi yapayım da geleyim. Arkadaşlar dikkatli dinliyor musunuz? Şimdi efendim ben ilk paragrafı vereyim. Sizler ilk paragraftaki gizlediğim, sakladığım kıyıya köşeye sakladığım o kıymetli 5 kelimeyi buluyorsunuz. Merak etmeyin, kolay bulacaksınız. Ben paragrafı okurken o 5 kelimeyi biraz daha vurgulu okuyacağım. Programı bugün ilk defa dinleyen dostlarım olabilir. Şöyle düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Yani ne yapacağız 5 kelimeyi bulup da? Efendim önce o 5 kelimeyi bir bulun, sonrasına bakacağız. Sonrasını anlatırım. Ama önce 5 kelimeyi bir bulalım. Nerede paragrafımız? Al eline telefonunu. Nerede, nereye? Not defterine yazmıştım. Şimdi bul ki not defterine. Bulamıyorum not defterini. Hah, buldum. Tamam, hazır mısınız? Bir sabah, baştan okuyorum. Bir sabah aynaya bakarken yüzüne düşen bir tel, saç, insana bazen yıllardır taşıdığı yorgunluğu hatırlatır. O an sessizce açılan bir kapı, gibi geçmişle aralanır. Bazı hatıralar içeri girer, bazıları ise usulca çıkıp gider. Gökyüzüne ağır ağır ilerleyen bir bulut, insanın içindeki düşüncelere benzer. Bazen karanlık, bazen umut dolu. Tam o sırada bir güvercin geçer göğün ortasından. Ve insan anlar, özgürlük bazen sadece devam edebilmektir. Kırılmış bir günün sonunda yol kenarında açmış bir papatya görürsün.
kimse fark etmese de o yine toprağa tutunur. Çünkü hayat en çok da sessizce direnenleri büyütür. Bir daha okuyorum, hazır mısınız? Senden başka yok çarem. Bir sabah aynaya bakarken yüzüne düşen bir tel, saç, insana bazen yıllardır taşıdığı yorgunluğu hatırlatır. O an sessizce açılan bir kapı gibi geçmişte aralanır. Bazı hatıralar içeri girer, bazıları ise usulca çıkıp gider. Gökyüzünde ağır ağır ilerleyen bir bulut, insanın içindeki düşüncelere benzer. Bazen karanlık, bazen umut dolu. Tam da o sırada bir güvercin geçer göğün ortasından. Ve insan anlar, özgürlük bazen sadece devam edebilmektir. Kırılmış bir günün sonunda yol kenarında açmış bir papatya görürsün. Kimse fark etmese de o yine toprağa tutunur. Çünkü hayat en çok da sessizce direnenleri büyütür. Bebeğim, bebeğim, bebeğim, görmeden nasıl yaşayayım? Evet, 5'te 5 maşallah sübhanallah size. Sevgili Ayten 5'te 5, Ispartalı Ayşe 5'te 5, Zuhal 5'te 5, Tamer 5'te 5, Arda 5'te 5. Dur bakayım. Az daha gitmese içeri giremeyecekti. Saat gece 2 olmuş. Dündar tabii hızlı gider. Tek kapı bulut, güvercin, papatya. Bak şimdi, ay dur ya. Ben ne yapıyorum? Emine Sultan, dur buraya döneceğim. Bakayım. Evet. 5'te 5 mi? 1, 2, 3, 4'ü tamam. Hangisi eksik? En baştaki yanlış. O en baştaki yanlış. 5'te 4. Dur bakayım başka. Dündar da mesaj yazmış. Onlara döneceğim. Başka? Şimdi bir paragraf daha okuyacağım biraz sonra. Müsaade eder misiniz? Gideyim kahvemi yapıp geleyim. Bu arada Taner'cim, size şarkı hazırlamadım. Dinletmek istediğim bir şarkı varsa hemen yaz. Bir Karadeniz Eseri radyolarımızda Viyana FM'de bizlerle birlikte. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Geçenlerde bir dinleyicim dedi ki bana, ya o kadar hızlı söylüyorsun ki dedi, ben seni ilk dinlediğimde dedi telefon numarasını bir türlü yakalayamadım dedi. Telefon numarasını yakalayamayanlar için çok kolay bir yol var. Viyanafm.com adresine girin, oradan WhatsApp'a tıklayın, direkt bizdesiniz. Yani en kestirme yol. Uygulamayı indirin efendim. Dünyanın her yerinden uygulamayı indirip dinleyebilirsiniz. Uygulamamızda gene WhatsApp işaretini tıkladığınız zaman o simgesine direkt bize yazabilirsiniz. Ama ben bir kere daha söyleyeyim. Artı 43 660 130 19 79. İki güzel çalışma radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Önce bir Karadeniz çalışması. Ardından sevgili Zuhal'in istediği çalışmayı da hazırladım. Çok güzel. Ankalarla ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Belki Anka'nın hikayesinde geçenlerde konuşmuştuk sanki. Bir daha mı konuşalım? Neyse, bakarız ilerleyen dakikalarda. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 5'te 5 İhya'dan geldi. Efendim, gideyim kahvemi yapayım. Evet, Emine Sultan. Evet, aynen 5'te 5. Şimdi oldu. Soğuk akay. Evet, bu çalışmanın ardından Zuhal'in istediği çalışma, sonrasında ben kahvem, keyfim ve kahyası. Mikrofon başında olacağız. Sohbetle devam edecek, merak etmeyin.

aynı saate. Mikrofonu açmadan konuşulmuyor Özlem Ayra. Ha öyle mi? Birlik duygusu yakındır bir yudum. Evet efendim, kimler beş kelimeyi buldu? Tekrar sizlerle buluşturayım, bakayım. Sevgili Ayten 5'te 5. Ayten, Ayşe'den bir fotoğraf gelmiş. En sevdiğim fotoğraf. Eve doğru yol almış. 5'te 5 bilmiş bu arada Ispartalı Ayşe. Evet, dijital ekranda Özlem Ayral Kevfek Eder Viyana FM'i görüyorum. Dur ya, ben de arabada deneyeyim bakayım bir. Ayten 5'te 5 bilmiş. Bir şeyler içer misin? Bu arada Dündar demiş ki öncesinde bir müzeye götürdük. İkinci Dünya Savaşı Müzesi. Sonra oyun oynadık, hemen üstüne gitmedim. Oo, önce kültür gezisi yaptınız. Kültürel gezi yaptınız Dündar. Erdatlı babamla. İkinci Dünya Savaşı Müzesi, vallahi ben de çok merak ettim. Geldiğimde gideriz. Sonra dönüşte okey oynarız. Ama var ya, yakalarsam sizi taş çalarken çok fena. Acele yok, telaş yok. Bu masada. Evet sevgili İhya 5'te 5, Emine Sultan 5'te 5 ve Zuhal. Ya demin ne güldürdün beni. Bana video göndermiş, çok güldüm ya. Yalnız örtü çok güzel. Fincan ayrı güzel, bahçe ayrı güzel de örtüye bayıldım. Evet, alıyorum bir yudum Zuhal.

0: Evet sevgili Temel, istemiş olduğun çalışmayı aldım sıraya. Çalışmayı yayına vereceğim, üzerine 5 kelimeyi istinaden yazdığını okuyacağım. Ve sevgili Mustafa bizlerle birlikte, Mustafa Çatalkaya hoş gelmiş, sefalar getirmiş, nefis bir fotoğraf. Akıllara zarar. Bir kere en sevdiğim şeyler var, bulutlar var. Uzakta gözüken kırmızı kiremitlerini gördüğüm böyle tek katlı haneli, belki ahır belki çiftlik diyebileceğimiz yapı grupları var. Nefis bir yeşil tarla, ağaçlar, ya çok güzel be. Selamun aleyküm abla, iyi yayınlar diliyorum. Biraz yoğunum bugün, 5'te 5'e katılamıyorum. Olsun ya. Dinliyor olmam bile yeterli. Hoş geldin. Evet Derya'cığım. Hadi alıyorum bir yudum. İçer misin?
1: Cevabı acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda. Aynı hissede.
0: Ferah kahvelerimiz olsun. Sağlıkla, huzurla demişsin. Fotoğraf çok güzel. Fincan çok güzel de yanındakine de bayıldım. Bir lokma da benim için alır mısın lütfen? Evet, hemen bir yudum alıyorum. Afiyet olsun. Fena kahvelerimiz olsun. Ümraniye Pop Pet Shop. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Aydın hoş geldin. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kolay gelsin.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e tekrar teşekkürlerimizi ileterek yolculuğumuza devam edelim. Aydın'ın mesajını okudun mu okumadın mı arkadaşlar? Valla bugün bir an tereddüde düştüm. Hadi bir daha okuyayım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Aydın. Hoş geldin. Kolay gelsin. İyi sunumlarınız olsun. İnşallah. İnşallah diyorum.
3: Kaç gündür hasretinde alevlenirken düşünceler.
2: Firdevs'cim merhaba. Selam canısı. Merhaba.

0: ederim.
1: Evet efendim, şimdi 5 kelimeye istinaden bir paragraf daha okuyacağım. Radyosunu yeni açan değerli dostlar bu paragrafın içinden 5 kelimeyi bulsunlar bakalım. Rüzgar hafifçe eserken yüzüne düşen bir tutam saç eski bir şarkıyı hatırlattı ona. Sessiz duran kapı yavaşça aralandığında içeri yalnızlık değil umut girdi. Gökyüzündeki beyaz bir bulut uzaklara dalmış bir gibi süzülürken pencereye konan bir güvercin kalbin hala güzelliklere inanabildiğini gösterdi. Ve masanın üstünde unutulmuş bir papatya bazen en narin şeylerin bile insana yeniden güç verebildiğini fısıldadı. Evet, bir kere daha okuyorum, dikkatli dinleyin. Rüzgar hafifçe eserken yüzüne düşen bir tutam saç eski bir şarkıyı hatırlattı ona. Sessiz duran kapı yavaşça aralandığında içeri yalnızlık değil umut girdi. Gökyüzündeki beyaz bir bulut uzaklara dalmış gibi süzülürken pencereye konan bir güvercin kalbin hala güzelliklere inanabildiğini gösterdi. Ve masanın üstünde unutulmuş bir papatya bazen en narin şeylerin bile insana yeniden güç verebildiğini fısıldadı.

0: Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bir bakıyorum mesajlarınızı. Şu mesaj bana mı geldi? Bilemedim. Sevgili Yiğit yazmış. Sen beni tanıyor musun? Ben Hande Özgen Orhan. Bu mesaj bana mıdır sevgili Yiğit? Ben mesajı tam okuyamadım. Eğer banaysa hoş geldin, sefalar getirdin diyeyim. Ve bir sesli mesajımız var. Hemen şöyle bir söz verelim sevgili Şenol'a. Evet Şenol, söz sende.
1: Bak sana bir tane resim yolladım.
0: Evet gördüm.
1: Ya bu tarz şeyler yapmayı sevmem tabii biraz. Genele baktığımda hoş değil. Ama
0: Evet.
1: yollamamın nedeni
0: Ne?
1: yani bizim Avusturya'nın şu anki durumu. Yani bizim ülkemizde de olduğu gibi.
0: Hı.
1: Yani Avusturya'nın bu duruma geleceğini ben hiç hayal edemezdim. En yaşanılır şehir diyoruz ya işte diyorlar. Ben demiyorum da. Bana göre farklı. Bak şu resimdeki kişi
0: Hı.
1: ki bu bir şey değil. Böyle
0: Ne yapıyor?
1: şey
0: Ben
1: topluyor. Şişe topluyorlar. Çöpten. Paralı çünkü.
0: ha.
1: 25 kuruş diyeyim ben sana. Geçiyor onu markette veriyorsun. Parasını alıyorsun. Bak o kişi arabası var şeyi. O araba da bebek arabası değil ha.
0: Evet. Ben öyle
1: Köpeğinin
0: zaten.
1: arabası. Küçük bu şivava köpekleri var ya.
0: Ben
1: Şivava köpeği
0: bebek
1: var.
0: arabası zannettim
1: Düşün
0: onu.
1: yani kadın dedim sonuçta neyse kadın
0: Hı.
1: nasıl şey yapıyor yani aslında her şeyde varmış gibi gözüküyor. İçini bilemeyiz ama durum burada böyle valla. Yani insanlar ben her gün 3-4 tane rahat görüyorum yani. Bir de artık profesyonelleştiler.
0: Ne?
1: Anahtarları var.
0: Ha.
1: Ellerini sokmuyorlar çöpün içine. Anahtarlarını açıyorlar. Her yeri
0: Aa!
1: tam net
0: Aa!
1: görebiliyorlar.
0: Vay!
1: Yazık ya yani bilmiyorum.
0: Ne yapsınlar? İşte para kazanıyorlar bir yandan. Yapacak bir şey yok.

Beş kelimeye istinaden Arda'dan gelmiş. Saçların geceyi örten bir bulut gibi, bir kapı aralığından sızan ay ışığı kadar sessizdi gözlerin. Ben her gelişinde içimde ürken bir güvercin, sen avuçlarımda kırılmaktan korkan bir papatya. Bir akşam rüzgar saçlarını omzuna savururken gökyüzü bizi saklamak için bulutlarını indirdi. Sen gitme demedin. Ama kapının eşiğinde duran o suskunluğun bütün şehirden daha yüksek bağırdı bana. Şimdi yokluğun kanadı kırık bir güvercinin göğsümde çırpınışı gibi. Ve ben hala her papatya koparışımda seviyor diye başlayıp sana çıkan bütün ihtimalleri saklıyorum.

Ve ben hala her papatya koparışımda seviyor diye başlayıp sana çıkan bütün ihtimalleri saklıyorum. Kim yazdı? Gemini mi yazdı? ChatGPT mi yazdı? Çabuk söyle Arda.

0: Hello. Mehmet hoş geldin Hollanda'ya sevgiler selamlar. Ben geldim. Mehmet online. Hoş geldin. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Enerjiniz ve neşeniz daim olsun. Müzik seçimin harika. Viyana FM keyfi keder dinleyicilerine Hollanda'dan selamlar. Bir şey yazmış da onu okuyamadım.
1: Dün seni aradım kalamışta. Sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktu. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime. Her zamanki gibi...

0: Evet sevgili Hamdi. Sormak zorunda kalıyorum ya. Hoş geldin, sefalar getirdin. Mesaj bana mı? Biraz saçma bir soru oldu.
1: Evet sana.
0: Dermiş. Ben Özlem Ayral, tanıştığımıza çok ama çok memnun oldum. Hamdi hoş geldin.

0: Hadi bir daha aldım sıraya. Bu şarkı benden canım eşim Mehmet için gelsin. Kalbime yazdım adını. Ispartalı Ayşe. Ay o fincanlar ne kadar güzel ya. Şimdi Mehmet'le kahve mi içiyorsunuz? Hadi alıyorum bir yudum. Bitmedi değil mi daha kahveniz? Afiyet olsun. Birlikte içilen nice nice kahvelerimiz olsun.
1: Gel yanıma, bekliyorum gel sevgilim.
0: Evet sevgili Derya'cığım, 5'te 5. Bu arada 5 kelimeyi hemen söylüyorum arkadaşlar. Merak edenler vardır. Birinci kelimemiz saç. Saç. Saç böreği bile olur yani. Ama bildiğimiz saç da olur. İkinci kelimemiz kapı. Üçüncü kelimemiz bulut. Dördüncü kelimemiz güvercin. Beşinci kelimemiz papatya. Saç, kapı, bulut, güvercin, papatya. Ya kaçırıyorum kelimeleri diyen dostlarımız yazsınlar, ben onlara kopyalar yapıştırırım.

0: göz bebeğim.
1: Emrah hoş geldin.
0: Kalbime yaz.
1: Hoş buldum Özlem Hocam. İyi yayınlar demişsin mesajında. Teşekkür ediyorum. Bu arada demin okuyamadığım kelime Grootjes. Doğru mu okudum? Grootjes. Hollandaca selamlar demekmiş. Yani merhaba demek. Grootjes. Telaffuz doğru mu Mehmet?

0: Evet, bu arada biraz önce çok güzeldi değil mi? Sevgili Arda'dan gelen mısralar ChatGPT'ye yazdırmış. O kadar da diyorum kendinize ait olsun, anlamlı olsun ama siz yazın. Arda, şimdi sana bir görev veriyorum. Sen görev adamısın. Bu beş kelimeye kendin bir şeyler yazar mısın? Lütfen ama lütfen kırma beni hadi. Evet efendim, bugün aslında size bir de sorum olacak ama önce Raşit'e bir kulak verelim.
1: Günlerden bir gün köfte düşmanıyla birlikte papatya toplamaya gittik.
0: Olur.
1: Hava çok bulutluydu.
0: Gerçekten bulutlu.
1: Ne yapacağız, ne yapacağız dedik, bilemedik. Bu bulutlu havada papatyayı toplamayalım dedim. Köfte düşmanı. Köfte düşmanı dedi ki, hayır, hayır, ben toplamak istiyorum.
0: Ya.
1: Neyse dedim. Biz papatyaları toplamaya başlarken birdenbire oraya güvercinler oluştu. Dedik Allah Allah, bu güvercinler niye geldi ki? Koşa koşa eve gittik. Çünkü güvercinler bize baskın yaptı.
0: Oo.
1: Kapıyı
0: Bak sen şu
1: kapattı.
0: güvercinlere.
1: Köfte düşmanı dedi ki, burada saklanalım.
0: Tamam.
1: Tamam dedik. O esnada köfte düşmanı bize köfte getirdi. Dedi ki, bakın dedi, bana misafir geldiniz, size dedi köfte yaptım kendi el cihizlerimle dedi. Biz de haliyle sevindik, dedik ki tamam, ne güzel, yiyelim köftemizi. Bir de ne ola, hiç sevmediğim bir olay geldi
0: Bak şimdi
1: başıma.
0: köftenin içinden saç.
1: Köfteyi aldım, ısırdım. Bir de ne çıktı köfteden?
0: Saç.
1: Saç.
0: Aşk olsun.
1: Özlem ayrıldı. Yani köfte düşmanının saçı. Iy, dedim Özlem Ayral dedim. Köfte düşmanı dedim. Bana bunu da mı yapacaktın dedim.
0: Raşit ya, çok alemsin. Ne diyeceğimi bilemedim. Yalnız ben rüya diye bekliyorum. Yani bir rüya görüyor, rüyadan uyanacak Raşit diye beklerken köftenin içinden hiç çıkmaması gereken bir şey çıkmış. Vay.

Saçın bulutlar kadar dağınık. Kalbin güvercin gibi ürkek ve temiz. Bir kapı gibi gizemli. Papatya kadar sade ama unutulmayacak kadar güzelsin. Wow! Vallahi süperdi ya. Zuhal'den gelmiş bunlar. Evet efendim, şimdi neredeyiz, kimdeyiz? Bugün size bir soru soracağım. Aklımdayken sorayım. Hayatınızda size en çaresiz hissettiren an hangi andı? Ve o çaresiz hissettiğiniz, çok çaresiz hissettiğiniz o an size ne öğretti? Evet efendim, hayat yolculuğunda devam ederken kendinizi zaman zaman çok güçlü, zaman zaman çok zayıf, zaman zaman tökezlemiş, zaman zaman koştururken bulursunuz. Hayat böyle bir filmdir. Yani bir anı bir anına uymaz. Her şey yolunda giderken birdenbire bir şey olur ve her şey rayından çıkar. Sonra siz rayına oturtmaya çalışırsınız. Türlü türlü şeyler bulursunuz rayına oturtturabilmek için. Ama bir bakarsınız ki çok çaresizsiniz. Gerçekten çaresizlik ağır bir yüktür ve aynı zamanda çaresizlik aslında insana bahşedilmiş çok önemli de bir sınav, bir imtihandır. Evet, şimdi size soruyorum. Hayatınızda böyle bir an var mı? Kendinizi çok çaresiz hissettiğiniz, bir türlü sebebini, yani çareye ulaşabilecek yolu bulamadığınız, çare üretmeye çalışırken kaybolduğunuz, çaresiz kaldığınız an ve sonra o anın içinde öğrendikleriniz. Çok merak ediyorum sizlerden gelecek olan cevapları. Ve sevgili Cem bizlerle birlikte. Özlem abla merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Bu sefer Erzincan'dayım. Ya Cem, bir şey söyleyeceğim, itiraf edeceğim. Bugüne kadar paylaşmadım ama gerçekleşmediği için paylaşmadım. Bir Van seyahatim söz konusuydu, iş için tabii ki. Van'a gitmeye karar verdik, program da yapılmıştı. Ne zaman gidecektik? İşte bugünlerde yola çıkmayı düşünüyorduk. Bayram önü de geri dönmeyi düşünüyorduk. Ve eğer o program gerçekleşseymiş Cem, Erzincan'a uğramayı düşünüyordum. Çünkü arkadaşım dedim ki Erzincan'ı mutlaka görmeliyiz. Bir daha görmeliyiz. Orada bir döner yemeliyiz dedim. Hakikaten enteresan olurmuş. Seninle Erzincan'da buluşacakmışız neredeyse. Erzincan'a sevgiler, selamlar. Paradise Cafe'den yazıyormuş. Paradise yani cennet kafeye de buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Kahvemi aldım, seni dinliyorum. Allah'a emanet demiş. O zaman Cem, Erzincan'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Türkiye'nin her yeri çok güzel. Yani memleketimiz gerçekten çok güzel ama Erzincan acayip güzel bir yer. Kahvemden bir yudum alıyorum Cem.

0: Yüreğimin kapılarını sana açtım. Saçlarında papatyalar, gözlerinde bulutlar. Senin yüreğinde aşka kanat çarpan güvercinler. Benim kalbimde aşkın ta kendisi sen.
1: Wow, çok iyiydi ya. Wow.
0: Emrah çok başarılı. Çok başarılı. Demet'ciğim merhaba, merhaba ablam, ben geldim. Keyifli vakitler diliyorum. Hepimizin günü güzel olsun inşallah demişsin. Günü, günleri ve yaşamı güzel olsun inşallah. Ve dur bakalım ne gelmiş. Bir dakika ya. Hadi fonu da değiştirelim. Bazen böyle romantik moda fona geçiyorum. Sonra bir bakıyorum mesajlarınızın sonu komedi. Onun için ben okudum. Ispartalı Ayşe'den gelmiş 5 kelimeye istinaden. Bulutlu havada uçan güvercin özgürlüğün tadında süzülürken, ben de sahil kenarında saçlarımı savurarak denizin esintisinde kahvemi yudumlarken, bir de ne göreyim, sandalyemin kenarında yeni açmış papatya, gel falına bakayım dercesine ışıldıyordu ve dayanamadım, seviyor sevmiyor diyerek başladım. Sonu nasıl mı bitti? Sonu nasıl mı bitti? Seviyor mu, sevmiyor mu? Kapı çaldı. Az bekleyin.
1: Ya, vah ya.
0: Ya Ayşe, o kadar mır mır mır mır okudum ama yine sonu komedi bitti. Çok iyiydi ya. Şimdi 5 kelime, 4'ünü kullanmış, bir kapı kalmış. Ya çok zekisiniz ya. Acayipsiniz gerçekten. İnanılmaz Ayşe. Neyse. Sahilde papatyayı da aldı. Tam fala bakacak. Fala baktı hatta. Bize soruyor. Sonu nasıl mı bitti? Seviyor mu sevmiyor mu? Kapı çaldı. Az bekleyin.

0: Bunu Ayşe yazdıysa ben de Gamze değilim demişsin. Gamzecim hoş geldin. Kesin kocası yardım etmiştir. Hayat arkadaşları niye var? İşte bunun için varlar.
1: Kanatıp cana dokunma.
0: Yusuf Hocam hoş geldiniz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar bizim kız. Nasılsın, iyi misin? Vallahi aslında ben bir duygusal moddayım ama sağ olun sizler beni o moddan çıkarıp moddan moda uyarlıyorsunuz. İyiyim hocam, nasıl olayım ya? Hayat bu işte. Yuvarlanıp gidiyoruz. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Bütün dostlarıma güzel bir hafta diliyorum. Seviliyorsunuz, eksik olmayın. İyi ki varsınız, iyi ki varız ve iyi ki sizin huzur dolu sesindeyiz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim hocam. Hoş geldiniz. Bu arada selamlar efendim. Sessizce dinliyordum. Ha, Ayşe bozdu sessizliğini değil mi Gamze? Kapı çaldı, zorladı ama 5 kelime var içinde. Evet, evet. Kapıyı özellikle koydum. Saç ve kapı aslında sizi zorlamak için koyduğum 2 kelimeydi. Vallahi ben yazdım ya. Gamze beni hep kıskanır. Kıskan şey.
1: Dokunma.
0: Ben de sen yazdın diye düşünüyorum.
1: Kalbim dokunma.
0: Çünkü Mehmet birazcık daha böyle bir ağır abi. Yani hiç Mehmet'ten çıkmış gibi değil.
1: Beni kırma.
0: Evet efendim, şarkıyı baştan sona dinleteceğim. Merak etmeyin, üstelik 2 şarkı dinleteceğim. Çok uzun uzun konuştum.
1: Bir gönül.
0: Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Ne söyleyecektim?
1: Kanatıp cana.
0: Ya söyleyeceğimi de unuttum. Hatırladım. Sevgili Ayten'den Canımsın sticker'ı geleli epey oluyor. Biliyorsunuz Ayten'den Canımsın sticker'ı geldiği an kimleri radyosu açıksa bir nokta koysun anonsunu artık biliyorsunuz ve tanıyorsunuz. O zaman hemen söyleyeyim. Ayten Canımsın sticker'ını çoktan gönderdi. Bu arada bir sesli mesajımız şurada kalmış mı? Ya sanki bu mesajı. Şenol niye sildin o kadar mesajı? Neden siliyorsunuz bu mesajlarınızı? Sildiğiniz zaman ben çok merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. Silmiş Şenol. Ve diyorum ki seyir halinde olan araçların içinde yolları kat eden değerli yol arkadaşım. Hayırlı mesafeler. İş yerlerinden ineyen dostlarıma kolay gelsin diyorum. Evlerinden kahvesi elinde, çayı elinde dinleyenlere afiyet olsun diyorum. Ve ben seni ev işi yaparken dinliyorum diyenlere de kolay gelsin diyorum.
1: Kırılır kalbim dokunma.
0: Söyleminiz telaffuz harika demiş. Groot Jazz. Groot Jazz. Hemen hemen doğru olabilir diyelim. Şimdi Zanse Şans. Ya SC yan yana gelince ne oluyor acaba Hollandaca'da? Sans. Ya çok zorladım benim Mehmet. Zanse Şans. Şu şekilde telaffuz ediliyormuş. Zanse Sans. Ne demek acaba? Zanse Sans. Ne demek?

0: Evet, bir soru sormuştum. İlk cevap Zuhal'den geldi. Zuhal'in mesajına geri döneceğim. Şöyle bir okunmadı olarak işaretleyeyim. Sevgili Raşit'ten o küçük videolardan geldi. Yağmur yağıyor bildiğiniz. Raşit, için rahat olsun. Burada da hava çok kötü ve kapalı. Yani aynı gökyüzünün altındayız. Bu arada Raşit çalışıyor. Allah kolaylık versin. Evet efendim, kimlerin radyosu açıksa şöyle bir nokta koysunlar. Bir mesaj yazmak zor gelebilir. Bazen de canımız istemiyor, biliyorum. Ben de buradayım Özlem ablam. İş yerindeyim, seni dinliyorum. İyi yayınlar dilerim, kolay gelsin demiş sevgili Cansu. Cansucuğum, çok öpüyorum seni. O kalpleri aldım, sol yanıma yasladım. Yok canım, yazamadım ben. Arda, şey oluyor ama öyle olmuyormuş. Ardacığım, Hollandaca'da öyle olmuyormuş. Ben de öyle zannettim. Arda yazmamaya kararlı. Evet, radyosu açık olan dostlarımı görüyorum. Genzinizden konuşmanız gerekiyor. Zons. Yok artık ya. Dokunma. Ben yaralı bir. Ya bizim dilimizde öyle de Hollandaca da öyle değilmiş Gamze. Ayşe beni özelden tehdit ediyor. Lütfen, can güvenliğim tehlikede. Müge Anlı'yı ararsan daha iyi olur diye düşünüyorum Gamzeciğim. Bazen de seviyorum demektir. Anlaşmak bir. Evet, söz sende Şenol.
1: Sen o kelimeyi hiç söyleme. Niye? O kelimeyi sen söylediğin zaman başka bir şey anlaşılıyor.
0: Gerçekten mi?
1: Yani kibarcasını söyleyeyim.
0: Ha?
1: Dışkı.
0: Ya.
1: O hoş diyorsun ya, annem bırak kalsın.
0: Ya bu bu Hollandaca, bu Hollandaca. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani telaffuzla Hollandaca söylemeye kalkarken evet, Almanca dışkı demiş olabilirim. Efendim, sürçülisan eylediysem affola. Ya bilerek yapmıyorum. Bana yabancı şeyler yazmayın. İngilizce yazın ya. Ben İngilizce biliyorum ya. Evet efendim, kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilirler mi? Sevgili Gamze'nin radyosu açık. Emrah'ın radyosu açık. Efendim, Cevat çalışıyor noktasını koymuş. İyi çalışmalar diliyorum. Fatoş'un radyosu açık. Aa, beğenmiş. Mehmet Hollandaca'yı beğenmiş. İyi, mesele yok. Sizi her zaman zevkle dinliyorum diyen Gülçin'e diyorum ki, ya iyi ki varsınız. Dokunma. Keyifli yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Böyle varlığınızı arada hissettirin. Lütfen. Günay'ın radyosu açık. Başka? Firdevs'in radyosu açık. Aa, Gül göndermiş bana. Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. Şimdi efendim, iki güzel çalışma sırayı aldı. Ben hiç konuşmayacağım. Bir soru sordum. Rica ediyorum, o soruya da böyle bir yazabilenler yazsınlar. Bu hayatta kendinizi en çaresiz hissettiğiniz anı paylaşabilir misiniz? Atış serbest diye başlarsanız mesajınıza, ben isim zikretmeyeceğim, kimin yazdığını söylemeyeceğim. Sonrasında ben okuduktan sonra mesajınızı silebilirsiniz. Ve o çok çaresiz hissettiğiniz anda ne öğrendiniz? Bir şey daha eklemek istiyorum. Bir çare bulabildiniz mi? Yalçın Emine'nin radyosu açık. Sevgili Arda'dan bir gif gelmiş. Ay, Arda, giflerin harika ya, gerçekten. İhya'dan, ooo, iki tane kahve, Türk kahvesi. İhya, hadi bir yudum alıyorum. Bir yudum daha. Ömürlük hatırlarımız olsun. Afiyet olsun. Ben yaralı bir gönülüm. Evet, Yusuf hocamın radyosu açık ve artık susuyorum. Radyosu açık olanlar nokta koymaya devam edebilirler. Biraz sonra sizlerle olan birlikteliğim devam edecek. Sorumu unutmayın. Zuhal'den cevap geldi. Bakalım sizler Neler yazacaksınız? Yok kız, ben mutluyum. Yağmur yağmasına sadece sana videoyu göndereyim dedim. Ya biz güneşi göremiyoruz ya günlerdir. O yüzden ben birazcık etkileniyorum bu kapalı havalardan. Raşit'ciğim, sen mutluysan ben de mutluyum.

Efendim, çaresizlik konusunda aslında hepimizin söyleyecek bir şeyleri vardır. Mutlaka vardır. Ben biliyorum bazılarınızın aklından geçiyor. Aklından geçenler, bazılarınız aklından geçenleri yazmakta bazen zorlanıyorlar. Bunun çok iyi farkındayım. Çünkü gardımızı düşürmekten yana olmuyoruz genellikle. Gardımızı sağlam tutuyoruz ki daha önceki programlarda da sizlerle paylaşmıştım. Yani zaaflarımız ortaya çıkmasın diye düşünüyoruz. Bazen itiraf edemiyoruz, bazen yüzleşemiyoruz. Bunlardan herhangi birisi olabilir. Ama bu dünyada gerçekten çaresizlik diye bir şey var. Varlığını kabul ettiğimiz bir duygudan bahsediyorum. Ve ben programlarda çok sık şunu dile getiriyorum. Duygularınızla lütfen karşılaşın, bir el sıkışın, bir tokalaşın ve duygularınızı kabullenin. Çaresizlik insanın elinden hiçbir şey gelmemesi falan değil. Yani bu benim fikrim. Bazen her şeyi yapabilecek gücü olduğu halde insanın hiçbir şeyi değiştirememesi. Yani son zamanlarda bir konuda ben bunu çok fazlasıyla yaşadığım için bugün sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Hakikaten her şeyle savaşabilecek gücünüz var ama değişmesini istediğiniz şey bir türlü değişmiyor. İşte o noktada bir çaresizlik başlıyor. Şimdi Zuhal demiş ki mesela geçtiğimiz değil önceki hafta cumartesi anlatsam çok uzun olur. O kadar çaresizdim ki anlatamam. Bir günde o kadar çok şey yaşadım ki bu bana şunu öğretti. Ne öğretti? Ne kadar güçlü olduğumu anladım bin şükür. Evet, aslına bakarsanız en çaresiz olduğunuz anda da ne kadar güçlü olduğunuzu da hissediyorsunuz. Hepinizin hissetmesi çok mümkün değil. Zuhal bunu hissetmiş. Valla ben çaresizlikle karşılaştığım an ne kadar güçsüz olduğumla yüzleşmek zorunda kalıyorum. Evet sevgili İhya'nın radyosu açık. Devam ediyorum. Sevgili Mehmet'ten Hollanda'dan 3 tane çok güzel Hollanda'nın biliyorsunuz simgesidir yel değirmenleri. Çok güzel fotoğraflar gelmiş. Zaanse, Sans Hollanda'da doğru mu okudum bir dakika? Sans. Zaanse, Sans Hollanda'da yel değirmenlerinin olduğunun görülmesi gereken güzel bir şehirmiş. Şehir ismiymiş. Vay, gelirsem Hollanda'ya götürürsünüz garibini dermişim. Ve atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Evet, sevgili yol arkadaşım paylaşmış. Soruma cevap. El cevap. Lisede bir gün babam buradan ne geçecek diye şehrin dışındaki bir parkta erkek arkadaşımla el ele gezerken babamla burun buruna geldik. Babam baya dayak atan, kol bacak kırabilen bir adam. Bu parantez içinde bu arada. Korkudan bayılmıştım. Hatta sonra eve döndüğümde beni ciddi öldüreceğini biliyordum. Eve geldiğinde beni dövmek isterken duvara geldi eli ve kolunu kırdı. Kendi kolunu kırdı aylarca alçıda kaldı. Hayatımda hiçbir zaman kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Bu bana açık alanda gezmemem gerektiğini öğretti dermişim. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Çaresizlikler bize bazı şeyleri çok güzel öğretiyor gerçekten. Çok teşekkür ederim. Şaka maka bana dua etmenin gücünü gösterdi. Bazen sadece o anı yaşıyorsunuz. Yapmasaydım, etmeseydimler sadece bir iç ses olarak kalıyor. Çok güzel. Şimdi sevgili yol arkadaşım, atış serbest sahibi olan arkadaşımın paylaşımı üzerine benim de bir anım geldi. Özellikle hani şaka maka bana dua etmenin gücünü gösterdi cümlesi hemen beni aldı böyle yıllar önce üniversite birinci sınıftayım. Ah rahmetli babam çok disiplinli, çok şey bir adamdı. Yani çok sinirli bir adamdı. Dövdüğünü hatırlamıyorum. Hiç beni dövmedi ama ne bileyim gördüğüm zaman bile korkardım.
Şimdi bir cumartesi, bir gün bir kaçamak yapacağım ama o günde okul tatil aslında, yine hafta içi. Okulumla şehrin dışında Beytepe kampüsü, Ankara'yı bilenler bilirler. Neyse efendim, babama yalan söyledim okula gideceğim diye. Babam da tutturdu, arabayla ben bırakacağım seni. Yok mok diyorum, şimdi okul şehrin dışında, arabayla gideceğiz. Nizamiye'ye geldiğimiz zaman, yani bir ön güvenlik kulübesi var, orada güvenlik görevlileri var. Ve babam içeri girmek için izin isteyecek ve diyecekler ki okul bugün tatil. Hayatımda hiç bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlıyor muyum? Vallahi çok çaresizliklerim var ama nasıl böyle korkuyorum. Çok küçük bir odam vardı. O zaman Ankara Batıkent'te oturuyoruz. Ve odanın içerisinde, o küçük odanın içerisinde kaç kere okudum bilmiyorum. Ayetel Kürsi'yi okurken, elimde kitap bu arada, ezberde değil. Artık kaç kere okuduysam Ayetel Kürsi'yi ezberledim. Ama arabaya bindim, bacaklarım tir tir titriyor. Neyse biz Batıkent'ten çıktık. Tam yeni mahalle birinci duraktayız. Babam arabayı sağa çekmek zorunda kaldı. Niye, ne oldu falan derken aşağı indi, lastik patlamış dedi. Neyse yaparız, önemli değil dedi. Ama ben ölüyorum korkudan. Sonra arabaya geldi. Ya hiç olacak iş değil dedi. İki lastik birden patlamış. Sen bak başının çaresine kızım dedi. Ben götüremeyeceğim seni. Arabadan bir inişim var. Ben de o gün mucizelerin ve duanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu hissettim. Ve Allah'a ne kadar teşekkür ettiğimi bilmiyorum.

Evet efendim, dedim ki bazen her şeyi yapabilecek gücümüz olduğu halde hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. İşte çaresizlik tam da o noktada biz 12'den vuruyor. Ne bileyim, bir hastane koridorunda sonucu beklemektir mesela çaresizlik. Doktorun yüzüne bakıp tek bir kelimeden umut çıkarmaya çalışmaktır. Telefon çaldığında korkmak. Gece gelen mesaj sesinde kalbimizin sıkışması. Ve bazen çaresizlik, ben yanındayım dediğin birini yavaş yavaş kaybetmektir. Tutmak isteyip de tutamamaktır. Gitme diyememektir. Kalsa bile artık eskisi gibi olmayacağını bilmektir. Ve kimi insan geçim derdinde çaresizdir mesela. Market koridorunda fiyat etiketlerine uzun uzun bakarken, eline bu ayı nasıl geçireceğim, bu borçları nasıl ödeyeceğim dediği andır. Ve eğer küçük bir çocuğu varsa yanında ve o çocuk o markette bir şey isterken, sonra alırız derken ki hissettiğidir. Efendim, kimisi kalabalığın ortasında yalnızdır. Sofrası kalabalık, iç

Okay.

gözden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden sök.

İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri, hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Viyana FM'de Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan yayında. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Yeni haftanın da hepimize güzellikler getirmesini temenni

0: Akif Özcan.
1: Evet, yine çok güzel bir çalışmayı da efendim hep beraber dinlemiş olduk. Tekirden geldi Abo isimli bu güzel çalışma. Harika şarkılar var listemizde. Arka arkaya bunları göndermeye devam edeceğiz. Siz de +43 660 130 19 79'dan güzel istek ve mesajlarla ulaşabilirsiniz. Manifest, Ajda Pekkan hileliyle devam edeceğiz. Bu güzel şarkıda sevgili güzel kızlarıma, Azra'ma ve Mireyim'e armağan olarak gelsin ve tüm Manifest sevenlerine, Ajda Pekkan sevenlerine geliyor. Hayırlı yayınlar müdürüm, hoş geldin, güzel bir gece olması dileğiyle. Herkes Beyaz Bir Ben Mi Karayım şarkısını rica edebilir miyim demiş. Ayten Hanım İstanbul'dan göndermişler. Listeye dahil edeceğiz, birazdan onu da göndereceğiz. Siz de isteğin anında dinleyin. +43 660 130 19 79 WhatsApp hattımızdan bekleniyorsunuz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor.

0: Herkes beyaz, bir ben mi karayım? Bu şarkı Ayten Hanım'ın isteğiydi. Kendisine armağan olarak gönderdik. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla. Efendim Şengül Hanım da bizlerle. Hayırlı akşamlar Akif Bey, hoş geldiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Saygılar ve sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyor Şengül Hanım için de gelecek tabii ki güzel şarkılarımız. Siz de mesaj ve isteklerinizle bize katılabilirsiniz. Sevda dediğin şey Hasan Çil ve Hande Plak'tan gelecek bu güzel çalışmamız. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Evet, Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti biliyorsunuz Antalya maçıyla beraber. Aslında Samsunspor maçında bunu yapmak istemişti ama olmadı. Antalya maçına kısmetmiş. Değişik bir maçtı. Galatasaray'ı Antalya zorladı açıkçası. Stresli bir maçtı ama sonunda 4-2 Antalya Spor'u yenmeyi başardı ve Galatasaray şampiyonluğu garantiledi ligin bitimine bir hafta kala. HT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray yönetimi şampiyonluk kutlamalarını 13 Mayıs Çarşamba günü Rams Park'ta yapma kararı aldı deniyor. Sarı Kırmızılılar şampiyonluk kupasını kendi stadında teslim alacak. Öte yandan Galatasaray yönetimi şampiyonluk kutlamaları ile ilgili yaptığı toplantıda çarpıcı bir karara imza attı. Alınan karar doğrultusunda stattaki kutlamalarda herhangi bir sanatçı sahne almayacak. Yapılan planlamaya göre takımdaki futbolcular Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek Rams Park'a gelecek. Stattaki kutlamalarda havai fişek ve drone gösterileriyle DJ performansları yer alacak denilmiş sevgili dinleyiciler. Alınan karar şimdilik bu yönde, değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama HT Spor'un verdiği bilgiler bu yönde diyelim bir kez daha. Galatasaray'ı, tüm camiayı, taraftarını, futbolcuları, yönetimi tebrik etmiş olalım. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'desiniz. Eskiler, yeniler ama daima aniler her zaman burada.
1: Akif Özcan.

0: Aman da aman, ne güzel şarkılar dinliyoruz yine. Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Hepinize bir kez daha mutlu akşamlar diliyorum. Güzel mesajlarınız geliyor. Her biri için teşekkürler. Selamlar, saygılar, hayırlı yayınlar. Galatasaray'ı da tebrik ediyoruz demiş Sabri Salih İsveç Malmö'den. Sabri Baba teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ben de tabii ki tüm Galatasaraylıları, tüm camiayı, tüm taraftarı, futbolcuları, yönetimi kutluyorum. Şimdi gelen diğer güzel mesajlarımız da var. Onlar için de çok teşekkür ediyorum. Murat Erdattı ben de buradayım demiş. Eyvallah. Yardır bakalım Murat. Herkes kendi hayatında yardırmaya devam ediyor. Selamlar olsun. Allah kolaylıklar versin. Güzel şarkılar size de armağan olsun. Ben de buradayım Akif Müdürüm. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Cansu Karataş. Cansu sen de hoş geldin. Hepinize sevgiler. Pindrinks ve Mega Gastro ile devam ediyoruz.
1: Çok sıkı.

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Gel dedik Umur Doğma ve Hande Ünsal'ın o güzel yorumu kulaklarınızda oldu. Herkese bir kez daha mutlu akşamlar. Raşit de geldi. Selamlar Akif, iyi yayınlar. Güzel bir akşam diliyorum sana ve tüm dinleyicilere. Ya Raşit, şu enteresan muhabbetlere girip durma. Yani boş yapma. En sevmediğim taraftar tipidir bu yani. Bu çok yanlış bir yaklaşım. O yüzden tebrik et geç. Yani böyle enteresanlıklar yapma. Yok onun sayesinde, şunun sayesinde falan. Yani ligde Galatasaray kadar zaten iyi bir oynayan takım olmadı bu sezon. Ondan sonra şimdi Raşit ne yazmış? Merak ediyor tabii dinleyicilerimiz. Yapılar falanlar filanlar. Yani bırakacaksın onu. Yapı dediğin şey büyük takımların hemen hemen hepsine zaten ara ara, hani adını yapı olarak koymuyorum ama hani kayırma olarak hakemcilik vesaire. Saçma sapan bir şekilde yapılıyor. Bunu ben ne kendi takımım adına ne hiçbir takım adına böyle bir şey istemem zaten. Hiç yapılmasın. Yapılıyorsa onu bilmiyorum. Gözümüzle görmedik ama böyle şeyler duyuluyor mu? Duyuluyor. Evet, ama bu sadece bir takıma mal edilen bir şey olmamalı diye düşünüyorum. Ben de diyorum ki o zaman en güzel şekilde insanlar oynasınlar ve kazansınlar. Şimdi bu durumdan Galatasaray rahatsız, Fenerbahçe rahatsız, Beşiktaş rahatsız, Trabzon rahatsız, Anadolu takımları rahatsız. O zaman nasıl oluyor bu iş? Kim memnun yani bundan? Anlatabiliyor muyum? O yüzden en iyi kadroları kursunlar, yapsınlar. Avrupa'da o zaman başarı elde etsinler mesela. Anlatabiliyor muyum? Diğer takımlar için söylüyorum. Lig belli, oyun yapısı belli, futbolcu kapasiteleri belli. Bireysel anlamda futbolcuları değerlendirsen, Türkiye'de bir karma takım kurmak istesen en çok kimden futbolcu alacaksın? Bir düşün bakalım. Bunları bir düşün. Ondan sonra hakemi vesaireyi, onu bunu, dedikoduları bırak bir kenara. Ama elini vicdanına koyarak konuş yani. O yüzden böyle polemiklere girmeye gerek yok. Burada yapılacak şey tebrik etmek ve geçmek. Bu. Gerçekler bu yani. Evet. Neyse, bir istekte bulunacaktım. Ali abi, sabah Cigül isteyeceğim Akif'ten diyordu ama nasıl isteyeceğimi bilemiyorum dedi. O yüzden ben senden Ali abi için Cigül'den Binnaz istiyorum demiş. Allah Allah. Niye Ali abi kendi çalmadı onu anlamadım ben. Yani bu iş, bu ihale niye bana kaldı? Onu anlamadım ama tamam, göndereceğim. Birazdan çalacağım. Öncesinde Şengül Hanım bize mesajını göndermişti ama isteğini de sonra yazmış. Müslüm Gürses'ten benim için bir eser siz seçerseniz sevinirim, teşekkür ediyorum demişti. Ben de bu şarkıyı seçtim. Tutamıyorum zamanı diyeceğiz. Ardından Ciguli Binnaz gelecek. Raşit'e yaz. Yapı Raşit.

Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Artı 43 660 130 19 79. Raşit diyor ki kardeşim bana ne kızıyorsun? Fenerli arkadaşlar öyle diyor. Ben de öyle dedim. Allah Allah. Yoksa kendin biliyorsun yani Galatasaray'a laf ettirmem ben demiş. İşte öyle diyen kim varsa Raşit yani. Saçma sapan düşünceler yani. Eğri oturup doğru konuşacağız yani. Ben buradan hani yoğun bir taraftarlık yapmıyorum ama böyle bile bir şey bitince başlıyorlar. Yok hakemler, yok bilmem neler. Ya herkes için geçerli bunlar. Madem öyle bir şey var o zaman herkesi yeneceksin. Ben bunu kendi takımım için de söylüyorum. Bazen mesela Galatasaray'ın yenildiği veya kötü oynadığı maçlarda diyorum işte hakeme bilmem ne atıyorlar. Ona diyorlar, buna diyorlar. Ya yapmış da olabilirler, yapmamış da olabilirler. Ben de diyorum ki büyük takımsanız madem. Hadi Anadolu takımlarını bir kenara bırakalım. Çok büyüksünüz ya, o kadar kadro kuruyorsunuz, o kadar para veriyorsunuz ya. Herkesi yeneceksin kardeşim o zaman. Öyle bir oyun oynayacaksın ki hakeme rağmen yapı dedikleri şey neyse onları da yeneceksin. Herkes için söylüyorum.

0: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. İntizar ve Müebbet radyonuzda oldu. Artık ilk saati noktalayacağız Viyana efendim. Sevgili Bedia, hayırlı akşamlar müdürüm, hayırlı yayınlar, nasılsın diyor. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Gayet iyiyim şükürler olsun, umarım sizler de iyisinizdir. Sana ve dinleyen herkese mutlu huzurlu bir hafta diliyorum demiş. İnşallah hepimize vallahi aynı dileklerle başladım ben de programa. Aynı güzelliklerle, o temennilerle devam ediyorum. Çaldığın güzel eserleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Bugün bir istekte bulunmayacağım, sana bırakıyorum, zevkine güveniyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bu güzel şarkıyı hazırlamıştım zaten. Kendi içimden geçen bir şarkıydı bu. Yepyeni Baha ve Tantaşçı düeti Unuttum radyolarınızda olacak. Sevgili Bedia'ya, tüm radyomuzun kıymetli dinleyicilerine, sizlere armağan olarak gelsin. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımız.
1: Akif Özcan.

Mert Demir ve Biterse Hatıran kulaklarınızda oldu. Akif Özcanlısınız. Viyana FM'de müzik yolculuğumuz, muhabbetimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takiplerinizi de bekliyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Harika şarkılar eşliğinde programımız devam ediyor. Efendim, Viyana'da bir kişi benzinle kendini yakmış. Enteresan polisi olaylar var. Bakın, Viyana'nın bir meydanda, Stephansplatz meydanında bir adam üzerine yanıcı sıvı dökerek kendini ateşe vermiş. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken olay bölgede tabii ki paniğe neden olmuş. Polis adamın olaydan önce bir yardım hattını arayarak intihar girişiminde bulunacağını bildirdiğini açıklamış. Konuyla ilgili soruşturmanın da sürdüğü ifade ediliyor. Değerli dinleyiciler, bunu aktarmış olalım. Bir başka haber, Steiermark eyaletinde 62 yaşındaki bir kadın sürücü S6 yoluna ters yönden girdi. Trafiği tehlikeye sokan kadının 3,26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine geçici olarak el konuldu deniyor efendim. Yine değişik bir haber. Viyana'da TikTok üzerinden organize olan yaklaşık 50 genç modifiye edilmiş elektrikli skuterlarla aşırı hızlı ilerleyen bir konvoy düzenledi. Olay yerine gelen polis ekipleri birçok kişinin kaçtığını bildirirken 6 genç yakalandı. Şüpheliler hakkında trafiği tehlikeye atma ve polis uyarılarına uymama suçlarından işlem başlatıldı deniyor efendim. Daha neler duyacağız? Bakın, bir haber daha. Viyana'nın 22. bölgesindeki bir bungalov evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alev topuna dönen eve geniş çaplı bir operasyonla hızla müdahale etti. Korku dolu anların yaşandığı büyük yangında şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Tamamen küle dönen evdeki yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere yetkililer tarafından detaylı soruşturma başlatılmış efendim. Ve üzücü bir başka haberle noktalayalım. Salzburg'da bir erkek cesedi bulundu efendim nehirde. Cesedin kimliği ve ölüm nedeni henüz belirlenemezken polis olayın kaza, intihar veya suç bağlantılı olup olmadığını hala araştırıyormuş. Bu güncel gelişmeleri aktardık. Siz de daha fazla haber için Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip edebilirsiniz diyelim. Ve Zeynep Dizdar'la programa devam edelim. Zeynep Dizdar'ın çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi Sana Güvenmiyorum. Radyonuzda sizlerle birlikte olacak. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Senden de bir eser gelir mi müdürüm acaba? Gelse ne güzel oluruz. İsteriz isteriz demiş sevgili Bedia. Bakalım.

Sana güvenmiyorum çok güzel bir çalışmaydı. Zeynep Dizdar kulaklarınızda olduğu sevgili dinleyiciler bu güzel çalışmasıyla. Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor benim kıymetli dinleyicilerim. Ya bu çalışmayı da çok severdim. Şimdi sevgili Bedia da bir canlı performans olur mu demişti. Ben de okumaya gayret edeceğim. Hadi bakalım. Bayağı da oldu bu şarkıyı okumadım ama umarım güzel bir şekilde yorumlamaya çalışırım. Bilenler eşlik ederseniz seviniriz.

Çok güzel bir çalışma. Ben yorumlamaya çalıştım. Bayağıdır da okumamıştım ama bir anda sevgili Bedia deyince canlı performans yapar mısın diye yorumlamaya çalıştım. Yine belki farklı bir eser daha okumaya çalışırım. Sevgili dinleyiciler, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili Serap Dalbudak, iyi akşamlar müdürüm. Yağmurlu bir Viyana'dan selamlar. Ayrıyeten huzurlu bir yayın akışı diliyorum. Herkese de iyi dinlemeler. Canlı canlı güzel bir performans çıkardın. Harikasın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan istek şarkım da geliyor. Şimdiden teşekkürler demiş. Derya Bedavacı'dan.

Yok Öyle Bir Dünya şarkısını rica etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Onu da alacağım tabii ki listeye. Şengül Hanım da böyle alkışlarını göndermiş performansımız için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Valla çok güzel şarkılar var. Böyle okumayı da çok sevdiğim şarkılar var ama böyle bazen hazırlıksız yakalanabiliyoruz. O anda da böyle sizleri kırmak istemiyorum. Okuyorum ama bazen içime de sinmiyor açıkçası. Yani elimden geldiğince yorumlamaya gayret ediyorum. Yine çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir bu şarkıda. Bunu sizler için yine yorumlamaya çalışayım. Ardından da istek şarkılarınızla ve benim gönlümden geçen şarkılarla devam edeceğiz. Bu şarkıyı yine çok çok çok severim. Okumaya çalışayım sizlere. Kül. Bu şarkıyı da çok sanatçıdan dinledik. Cengiz Baba da okumuştu, Merve Özbey de, Hande Ünsal'dı. Böyle bilenler eşlik ederse iyi olur. Çift olarak dinleyenler de böyle bir dansa kalkabilirler yani. Ağzına sağlık müdürüm, teşekkür ederiz demiş sevgili Bediye. Eyvallah, çok teşekkürler. Şengül mükemmel diyor, sağ olun.

0: Akif Özcan.
1: Allah Allah, yine çok güzel bir çalışmaydı. FM Derya Bedavacı'dan dinlemiş olduk bu güzel çalışmayı da. Yok Öyle Bir Dünya sevgili Serap Dalbudak istemişti, armağan olarak gönderdik. Sevgili Bedia, teşekkürlerini iletmiş. Sesine sağlık diyor Serap Dalbudak, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Aydın Barut, iyi çalışmalar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Harikası müdürüm, kırmayıp geri çevirmediğin için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık demişler. Çok sağ olun. Bu da gecenin bonusu olsun benden size. Son canlı performans bu akşam için.

Akif Özcan. Akif Özcan. Biyomerva. Akif Özcan.

0: Ceren Sagu ve Bırakın Arasın Viyana FM'deydi. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Güzel mesajlarınıza sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Sizler için böyle birkaç canlı performans yaptık. Güzel beğeniler, alkışlar geldi. İyi ki varsınız. Ara ara siz istediğinizde ben de müsait olurmuşsam okumaya gayret ediyorum. Şimdi Ersay Üner'le devam edecek program. Son mesajları bekliyorum bu akşam için. +43 660 130 1979.
1: Viyana FM.

0: Biomev.
1: Yine harika bir çalışmayı defeme beraber dinledik. Betül Demir Uykumda Bile Viyana FM'de oldu. Akif Özcan'lasınız. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Arif Hanım iyi akşamlar. Buradayız diyor. Salzburg'dan herkese selamlar. Çok teşekkür ederim. Deha Bilimler'den Hatice şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. İyi yayınlar dilekleriyle. Çok sağ olun. İşte çalıyoruz. Size ve tüm Viyana FM dinleyicilerine armağanımız olsun. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Sizleri de son mesaj ve isteklerinizle bekliyoruz.

Bir şarkı Robert Hatemo ve Mahrum kulaklarınızda oldu efendim. Bu akşamı burada noktalıyoruz. Hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yarın akşam yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Pindrinks ve Mega Gastro'ya, değerli sponsorlarımıza da ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Viyana FM'de kalın.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Ludwig İsrail protestolarına tepki gösterdi. Viyana'da düzenlenen Avrupa Günü etkinliğinde Filistin yanlısı protestolar gerginliğe yol açtı. Belediye Başkanı Mihail Ludwig'in konuşması sloganlar ve düdük sesleriyle kesildi. Göstericiler İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını protesto ederek Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına tepki gösterdi. Avrupa'nın hoşgörü değerlerine bağlı olduğunu vurgulayan Başkan Ludwig, protestoculara sert tepki göstererek Viyana'da etkinliklerin engellenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Westbahnhof'ta alkol yasağı başladı. Viyana'nın en yoğun bölgelerinden Westbahnhof ve çevresinde alkol yasağı resmen başladı. 8 Mayıs Cuma günü itibariyle yürürlüğe giren yeni uygulamayla bölgede alkol tüketimi tamamen kısıtlandı. Kurallara uymayan vatandaşlara polis tarafından 50 Euro'dan başlayan para cezaları kesilecek. Maaşlarda kesinti şoku. Avusturya hükümeti yeni bütçe paketiyle işsizlik sigortasındaki avantajları kaldırarak tüm çalışanlara tam katkı payı ödeme zorunluluğu getiriyor. Aylık brüt 2.225 euroya kadar maaş alan çalışanlar yeni düzenlemeyle her ay 51 euroya varan net gelir kaybı yaşayacak. Yaklaşık 1,5 milyon kişiyi etkileyecek olan bu kesintiden en büyük darbeyi ise %70 oranla yarı zamanlı çalışan kadınlar görecek. Hükümet ise eleştirilerin odağındaki bu maddi kesintiyi vatandaşların tam zamanlı çalışmaya teşvik etmek amacıyla savundu. Viyana'da mangal yasağı başladı. Viyana'da artan kuraklık ve yangın riski nedeniyle Viyana Belediyesi tarafından 8 Mayıs Cuma günü itibarıyla şehirdeki tüm halka açık alanlarda geçici olarak mangal yapmak tamamen yasaklandı. Hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Avusturya Türk Federasyonu Hacı Kafilesi, Viyana Havalimanı'ndan dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adayları için Viyana Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından manevi yolculuklarına başlayan kafile büyük bir heyecanla yola çıktı. Avusturya Hava Yolları'ndan kötü haber. Avusturya Hava Yolları, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği yakıt krizi nedeniyle bilet fiyatlarına zam yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre uçak biletlerinde ortalama 5 ila 30 euro arasında artış yaşanması bekleniyor. Yeni başlatılan ekonomi basic tarifesinde ise kabin valizleri artık ücretsiz olmayacak ve yolculardan ekstra ücret alınacak. Yılın ilk çeyreğinde milyonlarca euro zarar eden şirket, yaz sezonunun ardından kısa çalışma modeline geçmeyi de planlıyor. Engelli öğrenciler eşit eğitim hakkı istiyor. Avusturya'da engelli çocukların 11. ve 12. sınıfa devam edebilmelerini sağlayacak yeni eğitim reformunun 2027 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Eğitim Bakanlığı kapsayıcı eğitimi bir insan hakkı olarak tanımlarken okullarda eğitimin güçlendirilmesi için reform sözü verdi. Planlanan reformların yeterli olmadığını savunan aileler ise okullardaki kaynak ve personel eksikliğinin çözülmesini bekliyor. Alkollü sürücü ters yöne girdi. Steiermark eyaletinde 62 yaşındaki bir kadın sürücü S6 yolunda ters yöne girdi. Trafiği tehlikeye sokan kadının 3,26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ev küle döndü. Viyana'da bir bungalov evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen eve geniş çaplı bir operasyonla hızla müdahale etti. Korku dolu anların yaşandığı büyük yangında şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Tamamen küle dönen evdeki yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere yetkililer tarafından detaylı soruşturma başlatıldı. Nehirden erkek cesedi çıktı. Salzburg eyaletindeki Salzach nehrinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği ve ölüm nedeni henüz belirlenemezken polis olayın kaza, intihar veya suç bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Avusturya'da yağmurlu bir hafta olacak. Avusturya genelinde ilkbahar havası kısa bir süreliğine yerini yağmura bırakacak. Hafta boyunca ülke genelinde yağış beklenirken bazı bölgelerde sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. Viyana'da yağmurlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bulutlu ve yağmurlu bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 11 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de şampiyon Galatasaray. Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine son bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Slice notisi. Viyana FM. Gurbette.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

8 www.vianafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bu akşam için bir de şunu hatırlatalım. Programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyız. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Eserle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece için size insan en çok neye bağımlıdır? İnsanlara mı, duygulara mı, kaçışa mı, neden diye sorduk. İnsan en çok neye bağımlıdır? İnsanlara mı, duygulara mı, kaçışa mı, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı ama ona geçmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum. Ceylan Ertem ve İsmail Altunsaray bizlerle birlikte olacak. Kız senin diyelim ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, çok sevdiğim çalışmalardan bir tanesi bizlerle birlikte oldu ama Ceylan Ertem yorumuyla bu güzel eseri ben ilk kez dinledim ve çok beğendim. Umarım sizler de beğenerek dinlediniz. Sevgili Zeynep Hanım, Zeynep Yücel, güzel yayınlar Melih demiş, eyvallah, teşekkür ederim. İstanbul'a selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalar kendisine de armağanımız olsun. Sevgili Leyla Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Bence insan en çok önce insanlara sonra kaçışa bağlıdır. El alemin ne diyeceğini çok önemser. Sonrasında onlar bir şey demesin diye dertlerini, sıkıntılarını saklamak adına, onlardan kaçmak adına kendinden tonla taviz verir. Ve kendisi farkına varmadan ya da kabul etmeden el alem ne der diye yaşamaya başlar. Yalnızca bunu dile getirmemiş olur demiş. Bunu zaten zaman zaman hepimiz yapıyoruz ve ben hep söylüyorum. Olmaması gereken bir şey. El alem ne der kafasını bırakmamız lazım. Çünkü onun sonu gelmez abi. El alem her şeyi der. Yaparsın neden yaptı der. Yapmazsın şöyle yapmalıydın der. Keşke yapmasaydın der. Ama yaptığının sana göre haklı bir gerekçesi olmasıyla kimse ilgilenmez. Kimse bunu içinden gelerek sormaz neden yaptın diye. Tek sebep seni sıkıştırmaya çalışmaktır o an. Çıkmaza sokmaktır. Bir şeyleri düşünmeye itmektir. Bir başına kalmana sebep olmaktır. Çünkü bundan keyif alırlar. Bir insanın düşmesinden en çok keyif alan yine bir başka insandır. Ondan ötesi değildir. Bunu unutmamak lazım. Böyle teyze anne yarısıymış, amca baba yarısıymış falan. Hepsi boş abi. Yani görünürde yarısı evet ama görünürde. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

kapatıyorum gözlerimi. Ve sen yeniden gel düşlerime. Kapatıyorum gözlerimi. Yeniden yenik düşmek istiyorum özlemine. Kapatıyorum gözlerimi. Aylar oldu. Gözlerim değmiyor gözlerine. Kapatıyorum gözlerimi. Ölüm gelmeden tükenmeyecek özleminde. Kapatıyorum gözlerimi. Artık yalnızca düşünüyorum kendimi. Boş verdim her şeyi. Boş verdim benden ötesini. Ömrün son deminde.

İdo Tatlıses bizlerle birlikteydi. Varsın gibi davrandım dedik. Ne kadar acıdır değil mi? Yani bir insanın birine gerek yok, herhangi bir şey bile varmış gibi davranması. Birinin seni sevdiğine ikna olmuş gibi davranman falan. Mutluymuş gibi davranman. Hatta şey bile çok tuhaftır yani. Bir şeye hiç üzülmüyorken üzülüyormuş gibi davranman falan. Bunlar benim anlam veremediğim şeyler. En çok da bir şeye üzülmüyorken üzülüyormuş gibi davranmaya çalışmak sırıtıyor bir insan üzerinde. En azından benim gözlemlerim bu şekilde. Sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. İyi yayınlar evlat. Sıradaki çalışma sana, kızıma ve dinleyen herkese gelsin. Yine keyfin yerinde. Sesin huzur veriyor maşallah demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin. Sefalar getirdin sevgili Ahmet amcamız. Sorunun cevabına gelecek olursak, İnsan en çok insanlara bağlıdır, bağımlıdır. Duygulara bağımlı olursa kaybedeceğini düşünür. Oysa ki gözyaşı dökmek de mutluluk kadar önemli bir şeydir. Ağlaman gereken yerde ağlayacaksın, gülmen gereken yerde güleceksin. Hayatı olduğu gibi kabul etmek gerekir. Ağlayanı da, güleni de yadırgamamak lazım demiş. Biz her ikisini de yadırgıyoruz abi ya. Yani özellikle son dönemde insanoğlu ne istediğini, ne için yaşadığını bilmediği, kendisinin bile adlandıramadığı bir noktaya geldi. Ve bunların hepsi o geldik gidiyoruz kafasından oldu. Aman 3 günlük dünya algısı bütün kafaya yerleşmiş durumda. Ama yanlış bir bakış açısıyla. Evet, 3 günlük dünya doğru. Ne bugünü belli ne yarını belli. Eyvallah, ama bu demek değil ki bir şeylerin yakasını salarak yaşa. Aksine hayatta her günün keyfini çıkarman lazım. Üzüntünün de keyfini çıkarman lazım. Düşünsene ya. Göçmüş gitmişsin bu dünyadan ve gerçekten bahsedildiği gibi, anlatıldığı gibi her şeyi görüyorsun, hissediyorsun, duyuyorsun falan. Hani denir ya, gökyüzünden görüyor falan. Görüyorsun ve kimse ardından gözyaşı dökmüyor. Olmaz değil mi? Bu da olmaz. Ama görüyorsun, aradan 20 sene geçmiş, biri hala aralıksız sana ağlıyor. Yani seninle beraber hayata dair bütün algısı değişmiş baba. Kendince köklü bir değişim yaşamış. Hiçbir şeyden mutlu olmuyor ve ben bunu görüyorum. Sen bunu hissediyorsun. Bu seni mutlu eder mi? Hayır. Şayet gerçekten kıymet veriyorsan etmez abi. Ama yas tutulacak yerde yasını tutup mutlu olman gereken yerde mutlu olmayı biliyorsan, seni mutlu edenin kıymetini biliyorsan,
Bu durumda ne olur? Göçüp giden de mutludur. Sen zaten mutlusundur. Düzen böyle. Ne gidenin arkasından ağlamaya gelir, ne gidenin arkasından. Kendini salmaya gelir. Bu arada bence bu kavramların üçü de birbiriyle bağlantılı. Sebebini birazdan anlatacağım. Ama önce Kubilay Kalça ve Ekin Ekinci bizlerle birlikte olacak. Kimi sevdiysem sensin diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

21.44 oldu bile, 23'e kadar sizlerle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi bugün de sizlerle birlikte zaman çok ama çok hızlı geçiyor. Sevgili Murat abimiz bizlere kulak veriyor. Selam kardeşim, öyle akşamları iyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Hoş geldin abim. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Umarım her şey yolundadır. Sevgili Emine ablamıza ve Erdatlı ailesine de selamlarımızı göndermiş olalım. Ve sıra geldi az önce bahsedeceğimi söylediğim o şeye. Aynı zamanda sorunun bendeki cevabıdır bu. Efendim, dedik ki bir insan en çok neye bağımlıdır? İnsanlara mı, duygulara mı, kaçışa mı, neden? Bence üçüne birden. Şöyle ki, insanlar ne der diye düşünüyoruz. Sonrasında sırf bu düşünceden ötürü onların ne dediğini çok kafamıza takıyoruz. Öyle dert ediyoruz, öyle dert ediyoruz ki mutlu olmayı unutuyoruz. Yani duygulara takıntılı, bağımlı hale geliyoruz. Göz yaşına bağımlı hale geliyoruz. Ya bir de savunma geliştiriyoruz yani. Biri niye bu kadar ağlıyorsun dediğinde, yol göstermeye çalıştığında biraz tebessüm etmen lazım. İşte her şeye rağmen hayat devam ediyor, etmek zorunda dediğinde anında o savunma mekanizması devreye giriyor. İşte sen benim yaşıma gel, ne demek istediğimi anlayacaksın. İşte senin yaşın daha kaç, yolun uzun vesaire vesaire. Bunlar hep hurafe abi. Bir kere o yolun ne kadar uzun olup olmadığını sen bilemezsin. O ana gelene kadar benim ne yaşadığımı da, bir başkasının ne yaşadığını da sen bilemezsin. Ama bunu biliyorsun, bilemeyeceğini biliyorsun. O yüzden inanmadığın şeyleri söylüyorsun. Kendi döktüğün gözyaşına, kendi bağımlılığına kılıf uyduruyorsun. Her şeye kılıf uydurunca, işin içinden çıkamaz hale gelince, eşin dostun etrafında kalmayınca ve korktuğun başına gelince, yapayalnız kalınca, bu sefer kaçışa bağımlı hale geliyorsun ve karakterini değiştiriyorsun. Olmadığın biri gibi gözüküyorsun. Özellikle sosyal medya ile birlikte bu ülke gündeminin orta yerine oturdu abi. Günümüzde birçok insan ya işte ben gerçekte böyle değilim de, sanalda biraz kafa dağıtıyorum kafasında, ama dağıttığı şey sadece kafa değil aslında. Zaman zaman tümden kendini de dağıtabiliyor. Sırf o bağımlılıkları yüzünden. El alem ne der diye ona bağlı kalıyor. Sonra sırf onlar bir şey dedi diye gözyaşı döküyor. Tebessümü, mutluluğu unutuyor. İnsanın insana yol göstermesi gerektiğini unutuyor. Bir başına kalıyor ve en sonunda bir şeylerden, birilerinden kaçmaktan başka çaresi kalmıyor. Sırf sen haklıydın deyip de sözüm ona aciz gözükmemek için. Ama esas aciziyet bence yeri geldiğinde bunu kabullenememektir. Sen haklıymışsın diyememektir. Biz bir de yerine göre aciz abi. Yani birine sen haklısın, haklıymışsın demekten aciziz de, hiçbir konuda ben demiştim demekten aciz değiliz. Ben demiştim deyince karşı tarafın ne hissedebileceğini düşünmekten aciziz.
Çok tuhaf varlıklarız gerçekten. Efendim Kübra Kar bizlerle birlikte olacak. Ağla diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bugün bir kere daha fark ettim abi. Hafta başının ve haftanın son gününün bir büyüsü var. Muhtemeldir ki arabeskten kaynaklı. O günlerde vakit çok hızlı geçiyor. En azından benim için öyle. Yani zaten burada olmaktan keyifliyim. Burada olduğum an zamanın nasıl geçtiğini hiçbir gün anlamıyorum. Ama pazartesi ve cuma günleri bu bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Benim enerjim de bir başka oluyor o günler. Dolayısıyla resmen zamanı büküyoruz. O yüzden bazen hani dinleyenlerimiz diyor ya, ya 3 güne 4 güne falan çıkarsak şunu diye. Ben de düşünmüyor değilim. Ama dediğim gibi bu durum gerçekten beni aşırı zorlayacak bir durum. O yüzden en azından şimdilik hani lafı güzaf derler ya, bu durum tam olarak öyle bir durum. Şimdilik laf olsun diye söylüyoruz. Ama zaman ne gösterir belli olmaz. Tüm bunların yanı sıra doğruyu söylemek gerekirse esas özlediğim program Koparan Şov abi, çok özledim. Hani hep diyorum ya, neşe de gözyaşı da hayatın içindendir diye. Neşeden o kadar uzun zamandır uzağım ki program adına söylemem gerekirse. Abi çok özledim. Vallahi Koparan Şov'u özledim. Bilmiyorum başka özleyen var mı ama ben her iki programımı da ayrı ayrı çok seviyorum. Onlar benim bebeklerim derler ya, tam olarak o şekilde. Efendim sevgili Pınar Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabaları, yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Bizler de arabesk için burada olanlardanız demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Hilmi, arabeskin kralı, hoş geldin, sefa geldin. Bu akşam neler yapacaksın bakalım, merakla beklemekteyim diyor. Vallahi o kısmı ben de merak ediyorum. Selamlarımızı göndermiş olalım. İnsan en çok neye bağımlıdır sorusuna gelecek olursak, Ahmet Şafak misali demiş. Bir çaya, bir sigaraya müptelayım bu sıra. Bir de haftanın iki günü özellikle olmak üzere sana diyor. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok güzel bir cevaptı. Çok güzel bir mesajdı. Tebessüm ettiren bir mesajdı. Aynı zamanda cevap da niteliğindeydi. Bütün güzel çalışmalar kendisine de armağanımız olsun. Alper Yiğit, son feryat diyelim, ardından bu saatin kapanış çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.
1: Bitti dediğim yerdeyim. Gerisini sen düşün.

0: Dönme geri, ben de küle döndüm artık.
1: Viyana FM.

Evet, sıra geldi. Bu saatin son çalışmasına Alper Yiğit kulaklarımızdaydı. Son feryat dedik. Efendim, sırada bir İbrahim Erkal çalışması var. Kendisinin bugün ölüm yıldönümü, rahmetle yad etmiş olalım. Bugün, daha doğrusu bu hafta bir de, her ne kadar birçoğumuz bilmese de 10-16 Mayıs her sene engelliler haftası olarak kutlanır. Ama geçtiğimiz dönemde de bu durumdan bahsetmiştim. Biz engelliler maalesef sadece yılın belli dönemlerinde, hatta bazen o dönemlerde bile kolay kolay insan olduğu hissettirilmeyen, varlıklarız dünya üzerindeki. Dolayısıyla takvimde bugünün, bu haftanın engelliler haftası olduğunu, olayın içinde olmadan bilen insan sayısı yok denecek kadar az abi. İlla ki buna da itiraz eden çıkacaktır. Yok canım, sen de abartıyorsun falan diye. Ama görünen köy kılavuz istemez.

hem sevgili İbrahim Erkal'ı rahmetle anmış olalım, hem bütün engelli dostlarımızın Engelliler Haftası'nı kutlama değil farkındalık beklediklerini bir kez daha dile getirerek tebrik etmiş olalım. İnşallah bugün, bu hafta onlar adına yapılacak güzel şeylerin bir başlangıcı olur. Ömürlük bir başlangıcı olur. Haftalık bir başlangıçtan bahsetmiyorum. Şurada 10 gün 15 gün geçtikten sonra unutulmalarından bahsetmiyorum. Ömürlük bir başlangıçtan bahsediyorum. Ve umarım aynen böyle olur ve hayatım bundan sonrası için onlar adına dünya daha yaşanılabilir bir yer olur. Her şey daha güzel olur, daha keyifli olur. Efendim, İbrahim Erkal bizlerle birlikte olacak. Bu güzel çalışmayı gönüldaşım, yol arkadaşım sevgili Ela'ya armağan etmiş olmak istiyorum. Haydi bakalım. Ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşkım meçhul.
3: Damar. Damar üstüne.
2: Aşkım meçhul.
3: Alem. Damar dinlesin.
2: Aşkım meçhul.

0: Mesut'le Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
0: Devam ediyor.

Evet, geldik bizim değil şarkıların en çok konuştuğu, onların en çok konuşulduğu o saate. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Günün sorusunu son bir kez hatırlatmak istiyorum. İnsan en çok neye bağımlıdır? İnsanlara mı, duygulara mı, kaçışa mı, neden? İnsan en çok neye bağımlıdır? İnsanlara mı, duygulara mı, kaçışa mı, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sırada bir Orhan Baba çalışması var. Acı gözyaşlarım diyelim ardından. Bir güzel eser daha gelsin.

Sana kurban olayım dedik. Tayfun Topaloğlu kulaklarımızdaydı. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Gürcan abimiz bizlere ulaşmış. İyi akşamlar kardeşim, iyi yayınlar dilerim. Her şey gönlünce olsun. Teşekkürler Orhan Baba için. Tam yeni dinlemeye başlamıştım demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin abi. Valla sen ol olma fark etmez. Bilenler bilir. Pazartesi ve cuma günleri Orhan Gencebay artık senin için rezerve. Dinlerken keyif de aldıysan ne mutlu bize. Sevgili Zuhal ablamıza da selamlarımızı göndermiş olalım. Birbirinden güzel çalışmalarla birlikte. Sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. Melih Bey merhabaları, yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. İnsan en çok günümüzde insanlara bağımlıdır. Duyguların vesaire hiçbir anlamı kalmadı. Herkes birbirini çok rahat kırabiliyor.

Çok güzel bir cevap. Evet, bu arada yani keşke duygulara dahi olsa bağlı kalmayı bilebilsek, bağımlı kalmayı bilebilsek. Bazen öyle bir an yaşanıyor ki bir insanın ne hissedeceğini, ne düşüneceğini bile akıl etmeden onu kırabiliyoruz, üzebiliyoruz. Ha tabii ben şundan yanayım. Hak ediş diye bir gerçek var. Biri kırılmayı, üzülmeyi dibine kadar hak ettiyse, o zaman ben üzülmem. Çünkü haklı gerekçelerim vardır. Karşı tarafın gözü bunu görmese de. Ama gerçekten pişmandır, gelmiştir. Ya sen haklısın demiştir. Haklıymışsın demiştir. O zaman affederim. Ama gerisi çok da mümkün değil. Efendim Tarık İspir bizlerle birlikte olacak. Gözlerin sevda senin diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Emin ablam bizlere kulak veriyor. Geceler Melihi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim ablam, hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor. Onlara da selamlarımızı göndermiş olalım. Birazdan bir mezdeki gelecek ama ben sıradaki çalışmayı da onlara armağan etmek istiyorum. Mavi Boncuk çalışmasını çok farklı bir versiyonla dinleteceğim sizlere. Abdullah Aslan gelsin. Mavi Boncuk diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve bu güzel eserle birlikte geldik gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

Merhaba sevgilim. Hiç anlamadan öğrendim. Bu şehre Cemre düşünce değişirmiş tüm mevsimler. Oysa benim dört mevsimim sendin. Gönlüme düştüğün günden beri senden ötesini bilmedim. Zaman zaman unutmak geçti aklından. Adın dilimden düştü de anıları gönlümden silemedim. Küstüm uykulara. Eşe dosta gücendim. Tökezledim düştüm de kalkmasını bilemedim. Sen yoksun diye durmuyordu hayat. Kimse derdimin farkında bile değildi. Sen yoksun diye durmuyordu hayat. Herkese her şey yerli yerindeydi. Bense senden sonra neredeyim, ne haldeyim bilemedim.

Evet aşkın cezası dedik. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Vedadan önceki son çalışmamız bizlerle birlikte olacak. Sevgili Nedim Soylu, iyi akşamları, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Kendisine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara. Sevgili Yusuf abimiz, Yusuf Türel şu anda bizlere kulak veriyor. Selamünaleyküm, hayırlı geceler, hayırlı yayınlar toprağım, nasılsın, iyi misin? Bütün dostlarıma hayırlı geceler diliyorum, seviliyorsunuz. Selamlar, sevgiler demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Bütün güzel çalışmalar kendisine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara da armağanımız olsun. Bu arada sevgili meslektaşlarımızdan Deniz kızı Rüya'ya da selamlarımızı göndermiş olalım. Zannediyorum o da şu anda bizlere kulak veriyor. İlk kez görüyorum kendisini programımda. Umarım bundan böyle daimi dinleyenlerimizden bir tanesi olur. Sorumuza da insan kaçış bağımlısıdır demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Baba Müslüm bizlerle birlikte olacak. Ömür biter, aşk bitmez diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bionerwam.
1: Evet, Baba Müslüm bizlerle birlikteydi. Bir kez daha rahmetle yad etmiş olalım kendisini ve hayat arkadaşı muhterem Nuru. Efendim, bu akşamlıkta bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Son olarak bir mezdek yapalım, haydi bakalım.
2: Yelli yelli. Yelli yelli. Yelli yelli.

0: Biyon FM. Bilirsin beni işte. Bilirsin. Unutamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul sona erdi. Aşkı Meçhul.
0: Damar üstüne.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer, Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum seni. İşte böyle.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.